Suriye ile Birleşmiş Milletler arasında işbirliği ve istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile Şam'da görüştü. Görüşmede Suriye ile Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliği, ülkenin toparlanma süreci ve destek çalışmaları ele alındı. Taraflar Suriye'de istikrarın sağlanması ile ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vassal El-Uveyt ile Hava Kuvvetleri 22. Tümen Komutanı İbrahim Mahlan'ın yakalandığını açıkladı. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ismin güvenlik güçlerinin gözetiminde olduğu bildirildi.

temsilcisi Olabi, İsrail'i Suriye'deki istikrarı baltalamakla suçladı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İsrail'i Suriye'deki istikrarı ve toparlanma sürecini baltalamakla suçladı. Olabi, İsrail'in saldırılarının sivilleri ve geçim kaynaklarını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun ve 1974 anlaşmasının ihlal edildiğini söyledi. Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine odaklandığını ifade eden Olabi, uluslararası topluma da ülkesine destek çağrısında bulundu.

süren İsrail ordusu Suriye'de Kuneitra kırsalında baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında iki ayrı noktaya baskın düzenlediği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre İsrail'e ait askeri araçlar Sayda Elhanut köyüne ilerlerken 3 tankın da El Muallaka köyü yakınlarındaki Dirayat Birliği bölgesine girdiği bildirildi. Şam yönetimi ise söz konusu operasyonların 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlali olduğunu açıkladı.

Kerkük Valisi Ağa Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Selimov'u kabul etti. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Eldar Selimov'u Kerkük Valiliğinde kabul etti. Görüşmede Irak ile Azerbaycan arasındaki ekonomik, ticaret, sanayi ve eğitim alanlarında işbirliği ele alındı. Kerkük'ün tarihi ve kültürel mirasının geliştirilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Ağa, sanayi, tarım ve ticaret sektörlerinin canlandırılmasına önem verdiklerini belirterek tarihi mekanların yeniden ihyasının iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.

Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın yaklaşık 2 ay aradan sonra ilk Kerkük-İstanbul uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi. Seferlerin haftada 4 gün yapılacağı açıklandı. Irak, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatmıştı. Yaz sezonuyla birlikte sefer sayılarının artırılması planlanıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berri'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile Şam'da görüştü. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İki ülke arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak konuların değerlendirildiği bildirildi. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

Suriye ile Birleşmiş Milletler arasında işbirliği ve istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile Şam'da görüştü. Görüşmede Suriye ile Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliği, ülkenin toparlanma süreci ve destek çalışmaları ele alındı. Taraflar, Suriye'de istikrarın sağlanması ile ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

baltalamakla suçladı. O lobi İsrail'in saldırılarının sivilleri ve geçim kaynaklarını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun ve 1974 anlaşmasının ihlal edildiğini söyledi. Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine odaklandığını ifade eden o lobi uluslararası topluma da ülkesine destek çağrısında bulundu.

Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın yaklaşık 2 ay aradan sonra ilk Kerkük İstanbul uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi. Seferlerin haftada 4 gün yapılacağı açıklandı. Irak bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatmıştı. Yaz sezonuyla birlikte sefer sayılarının artırılması planlanıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

yasıya ağladım. Bu gece senin için

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berry'i kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berry ile Şam'da görüştü. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İki ülke arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak konuların değerlendirildiği bildirildi. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında işbirliği ve istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile Şam'da görüştü. Görüşmede Suriye ile Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliği, ülkenin toparlanma süreci ve destek çalışmaları ele alındı. Taraflar, Suriye'de istikrarın sağlanması ile ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vassal El-Uveyt ile Hava Kuvvetleri 22. Tümen Komutanı İbrahim Mahlan'ın yakalandığını açıkladı. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ismin güvenlik güçlerinin gözetiminde olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Olabi, İsrail'i Suriye'deki istikrarı baltalamakla suçladı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İsrail'i Suriye'deki istikrarı ve toparlanma sürecini baltalamakla suçladı. Olabi, İsrail'in saldırılarının sivilleri ve geçim kaynaklarını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun ve 1974 anlaşmasının ihlal edildiğini söyledi. Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine odaklandığını ifade eden Olabi, uluslararası topluma da ülkesine destek çağrısında bulundu.

Sınır ihlallerini sürdüren İsrail ordusu Suriye'de Kuneitra kırsalında baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında iki ayrı noktaya baskın düzenlediği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre İsrail'e ait askeri araçlar Sayda Elhanut köyüne ilerlerken 3 tankın da El Muallaka köyü yakınlarındaki Dirayat Birliği bölgesine girdiği bildirildi. Şam yönetimi ise söz konusu operasyonların 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlal olduğunu açıkladı.

Kerkük valisi A, Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Selimov'u kabul etti. Kerkük valisi Mehmet Seman A, Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Eldar Selimov'u Kerkük valiliğinde kabul etti. Görüşmede Irak ile Azerbaycan arasındaki ekonomik, ticaret, sanayi ve eğitim alanlarında işbirliği ele alındı. Kerkük'ün tarihi ve kültürel mirasının geliştirilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. Vali A, sanayi, tarım ve ticaret sektörlerinin canlandırılmasına önem verdiklerini belirterek tarihi mekanların yeniden ihyasının iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.

Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın yaklaşık 2 ay aradan sonra ilk Kerkük İstanbul uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi. Seferlerin haftada 4 gün yapılacağı açıklandı. Irak bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatmıştı. Yaz sezonuyla birlikte sefer sayılarının artırılması planlanıyor.

Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

Sevgilim ne zaman kavuşacak?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berry'i kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berry ile Şam'da görüştü. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İki ülke arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak konuların değerlendirildiği bildirildi. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

Suriye ile Birleşmiş Milletler arasında işbirliği ve istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile Şam'da görüştü. Görüşmede Suriye ile Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliği, ülkenin toparlanma süreci ve destek çalışmaları ele alındı. Taraflar, Suriye'de istikrarın sağlanması ile ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kurmay Başkan Yardımcısı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vassal El-Uveyt ile Hava Kuvvetleri 22. Tümen Komutanı İbrahim Mahlan'ın yakalandığını açıkladı. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ismin güvenlik güçlerinin gözetiminde olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Olabi, İsrail'i Suriye'deki istikrarı baltalamakla suçladı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İsrail'i Suriye'deki istikrarı ve toparlanma sürecini baltalamakla suçladı. Olabi, İsrail'in saldırılarının sivilleri ve geçim kaynaklarını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun ve 1974 anlaşmasının ihlal edildiğini söyledi. Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine odaklandığını ifade eden Olabi, uluslararası topluma da ülkesine destek çağrısında bulundu.

İsrail ordusu Suriye'de Kuneitra kırsalında baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında iki ayrı noktaya baskın düzenlediği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre İsrail'e ait askeri araçlar Sayda Elhanut köyüne ilerlerken 3 tankın da El Muallaka köyü yakınlarındaki Dirayat Birliği bölgesine girdiği bildirildi. Şam yönetimi ise söz konusu operasyonların 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlali olduğunu açıkladı.

Kerkük Valisi Ağa Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Selimov'u kabul etti. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Eldar Selimov'u Kerkük Valiliğinde kabul etti. Görüşmede Irak ile Azerbaycan arasındaki ekonomik, ticaret, sanayi ve eğitim alanlarında işbirliği ele alındı. Kerkük'ün tarihi ve kültürel mirasının geliştirilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Ağa, sanayi, tarım ve ticaret sektörlerinin canlandırılmasına önem verdiklerini belirterek tarihi mekanların yeniden ihyasının iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.

Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın yaklaşık 2 ay aradan sonra ilk Kerkük İstanbul uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi. Seferlerin haftada 4 gün yapılacağı açıklandı. Irak, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatmıştı. Yaz sezonuyla birlikte sefer sayılarının artırılması planlanıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Ayrana daldı, bulgura saldı. Selam verdi, gördün mü? Selamı almadı mı? Aa, çevir kazı yanmasın. Aman kız uyanmasın. Türkünün sonu geldi gari. Acıktı bu abi. Türkünün sonu geldi gari.

düşmanın başına arşı, gökyüzünü yıkacağız. Erişin damladan.

0: Seni hiç terk etmeyeceğimi söylesem. Beni sevebilir misin?
1: Seni seviyorum.
2: Ben de seni.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berri'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile Şam'da görüştü. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İki ülke arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak konuların değerlendirildiği bildirildi. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

milletler arasında işbirliği ve istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile Şam'da görüştü. Görüşmede Suriye ile Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliği, ülkenin toparlanma süreci ve destek çalışmaları ele alındı. Taraflar, Suriye'de istikrarın sağlanması ile ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurdu.

Kurmay Başkan Yardımcısı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vassal El-Uveyt ile Hava Kuvvetleri 22. Tümen Komutanı İbrahim Mahlan'ın yakalandığını açıkladı. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ismin güvenlik güçlerinin gözetiminde olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Olabi, İsrail'i Suriye'deki istikrarı baltalamakla suçladı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İsrail'i Suriye'deki istikrarı ve toparlanma sürecini baltalamakla suçladı. Olabi, İsrail'in saldırılarının sivilleri ve geçim kaynaklarını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun ve 1974 anlaşmasının ihlal edildiğini söyledi. Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine odaklandığını ifade eden Olabi, uluslararası topluma da ülkesine destek çağrısında bulundu.

Sınır ihlallerini sürdüren İsrail ordusu Suriye'de Kuneitra kırsalında baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında iki ayrı noktaya baskın düzenlediği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre İsrail'e ait askeri araçlar Sayda Elhanut köyüne ilerlerken 3 tankın da El Mallaka köyü yakınlarındaki Dirayat Birliği bölgesine girdiği bildirildi. Şam yönetimi ise söz konusu operasyonların 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlali olduğunu açıkladı.

Kerkük Valisi Ağa, Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Selimov'u kabul etti. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Eldar Selimov'u Kerkük Valiliğinde kabul etti. Görüşmede Irak ile Azerbaycan arasındaki ekonomik, ticaret, sanayi ve eğitim alanlarında işbirliği ele alındı. Kerkük'ün tarihi ve kültürel mirasının geliştirilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Ağa, sanayi, tarım ve ticaret sektörlerinin canlandırılmasına önem verdiklerini belirterek tarihi mekanların yeniden ihyasının iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.

Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın yaklaşık 2 ay aradan sonra ilk Kerkük-İstanbul uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi. Seferlerin haftada 4 gün yapılacağı açıklandı. Irak, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatmıştı. Yaz sezonuyla birlikte sefer sayılarının artırılması planlanıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma görevini Türk gençlerine emanet etmiş ve 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bizlerin görevi ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan ve dünyayı dönüştürecek bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.

0: Programımızın yayın konuğu Hasan Abbas. Hasan Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Benim adım Hasan Abbas. Suriye Dimasası'nda Türkmenim. 4 tane çocuğum vardır. 85 doğumluyum, Halepliyim.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgelerde yoğun olarak yaşıyorlar?
1: En çok yoğun bölgesinde Halep vardır. Sonra da Homs'ta da var, Hama'da var. Yani hem de türlü latkede de vardır.
0: Geleneksel Türkmen kültürü Suriye'de nasıl yaşatılıyordu?
1: Yani normalde yaşadığımız hiçbir sıkıntımız yok. Ya çok rahat yaşıyoruz. Yani güzel de dillerinde, kıyafetlerinde. Yani her şey normaldir. Hiçbir sıkıntımız yok. Hiç yani çok yaşamadık bir sıkıntımız.
0: Yani gayet güzel bir şekilde Türkmen kültürü savaş öncesi dönemde yaşatılıyordu. İnşallah bundan sonraki dönemde de daha güzel bir şekilde yaşatılır.
1: Allah'tan bunu istiyoruz zaten. Mesela dinimiz Sünni, mesela Türkiye'de Sünni mezheplerimiz vardır diyorlarmış. Tüm Türkmenler de Sünni derler. Alevi değilmiş mesela, şeyler ayrı ayrı değiller. Hepsinin Sünni zaten. Onu tüm mezhepleri, halkların hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten dini camiye gidiyoruz, namaz kılıyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Yemeklerinde hiç yani aynı. Tabii hemen hemen Antep'in gibi yakındır yani. Kültür yemekleri varmış, varmış. En çok mesela yemekler varmış. Misal örnek senesi şiş börek diyorlar mesela. Abdolma yemekler kültür çeşit vardır. Yani benzermiş yani.
0: Yani Güneydoğu Anadolu bölgesiyle tamamen aynı kültüre sahip diyebiliriz. Yani örf adetler olsun, düğünler olsun, yemekler olsun.
1: Tabii.
0: Benzer, çok benzer noktalar var.
1: Evet.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi konuşuyorsunuz?
1: Yok. Türkçe'de incelikle Türkçe konuşuruz. Birbirimiz ailelerle, arkadaşlar sohbet ederken Türkçe'de. Ama okula giderken çocukları mecbur Arapça öğrenmen gerekiyormuş. Çünkü onu Arapça dili ve okuldayken. Ama normalde hayatta yaşıyoruz, Türkçe konuşuruz.
0: Resmi kurumlarda, devlet dairelerinde Arapça olarak.
1: Arapçalarla konuşuyoruz, evet.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Karar nasıl aldık hocam? Ondan dolayı, savaştan dolayı, patlamadan dolayı güvenlik sorunu yaşıyoruz. Hem de roketten yani çok karar, en önemli ne der hocam? Onu güvenlik sorunu yaşıyoruz. Çok önemli. Çocuklar korkmaya başladı, hem de kadınlar ağlamaya başladı, hem de şeyler düşmüş. Bunun için mecburen yani çıktık.
0: Suriye'de iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz.
1: Hocam onundan göç nasıl başladığından dolayı güvenlikten en önemli sıkıntı yaşıyoruz. Ama patlamadan dolayı daha fazla aşırı oldu. Yani misal örnek sana veriyorum, bazen köyler imha edilmişler. Bombadan sonra ne varsa tüm zararı bölgeye başladı. Önceden tarımdan hiç etkilenmez. Mesela bu odayı hiç kalmadı. Hayvanlarından tüm zararları, hem de bazen bir bölgede tamamen imha edilmiş tüm hayvanlarmış. Kesinlikle koyun, inek kalmadı. Bunun için de hem de ekonomikleri zayıflamış. Yani millet artık yemek yemiyor, kalmadı. Bunun için başlamışlar göçmene. Yani mecburen zorunluluk kaldı da. Bunun için çıktı.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Nasıl diyorsun? En önemli hocam onu değerlendirdik. Türkiye'den çok memnunuz. Çünkü Kızılay'dan. Kızılay çok destek vermiş. Kızılay İHA'dan, sivil toplum merkezi STK derler. O çok bize yani... Tüm vatandaşları göçmen kesinlikle, yani erit merit değişen hiçbir şey yok. Çok destek verdiler, ekmek, buğday, paketlere, kıyafetlere. Yani çok teşekkür ediyorum onun bu hizmetleri göçmene vermişler.
0: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Yeni meclis, mesela Türkmen Meclisi kurulacak. Hem de mesela... Büyük Millet Meclisi milletvekili olabilir. Devlette mesela devlet memurunun yüksek bir makam alabilirmiş. Mesela valilikte, bakanlıkta. Yani onun için iyi düşünüyoruz mesela.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladılar. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii ki o dönmeye başladı çünkü o ana vatanı önce de, ben sana söyleyeyim, önce de ana vatanı varmış, hem de ana toprağımız. Tamam, Türkiye'de o da ana toprağımız, hem de önce de nerede doğmuş mesela. Bazen kişiler %90 Suriyelilere doğmuş Suriye'de. O mecburen ana vatanı dönmek istiyorlarmış.
0: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz ilerleyen süreçte?
1: Yeni Suriye'yi nasıl geçeceğiz? İyi olacak, adil olacak, özgürlük çok inşallah. Güvenli de çok en önemli. Savaştan sonra inşallah refah olacak.
0: Türkmenlerin siyasi haklarının korunduğu, Türkmen kültürünün yaşatılması için gerekli çabaların daha iyi bir özenli şekilde gösterilmesi nasıl sağlandı?
1: İş sağlandı. Daha fazla onu nasıl bunu geliyoruz hocam? O özgürden dolayı. En önemli özgür. Özgür o gelince onu diğerleri hepsini tek tek bağlı olacak geliyormuş. Refah olacak, mutlu yaşayarak yaşamak. Hem de siyasi haklarında daha fazla savunma, ama önce de gelmen gerekiyormuş hocam, özgürlük. Özgürlükten dolayı onun değerleri çok basit yani.
0: Yani savaşın olmadığı, barış ve mutluluğun olduğu güzel bir ülkede yaşamak istiyorlar.
1: Tabii hocam.
0: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlantılarınız devam edecek mi?
1: Tabii evet. Savaştan önce de bayramlaşma günü mesela gidiş geliş varmış, hem de ziyaret varmış.
0: Yeni bayramlar.
1: Dini bayramlarında evet, hem de kurban hem de Ramazan bayramında. Onu çok gittik geldik yani, hiçbir sıkıntı yok. Hatta onu hiç yani Allah var, hiç kesmiyoruz.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım.
1: Önce de Türkiye Cumhuriyetlere çok teşekkür ediyoruz. Çok Allah size yani muhafaza eylesin. Çok destek vermişler millete, halklara, kesinlikle mazlumlara. Allah sizi eksik etmesin, Allah sizi düşürmesin. Allah size bağışlasın. En önemli o. Çünkü onu yaşarsınız, hiç sıkıntı Allah izniyle zarar gelmez. Ama çok teşekkür ediyoruz. Türkiye çok hizmet etti. Göçmene, kesinlikle Suriyelilere, mazlumlara.
0: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Eline sağlık.
0: Çok sağ olun.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.

Sevgili Türkçe dostları, saygılarımız, sevgilerimiz, hürmetlerimizle bugün de sizlerle beraberiz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı diliyoruz. Bizleri soracak olursanız hamdolsun bizler deyiz. Türkiye için konuşacak olursak klasik mektup metnidir bu. Öyle başlardık ama mektup belki yeni jenerasyon için çok da kullanılır değil. Kullanmamakta da haklılar daha doğrusu. Çünkü işte mailler, bilmem anlık iletiler vesaire derken insanlar bir de mektupla mı uğraşacaklar? Ama o mektubun samimiyeti, nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Siz de bizi soracak olursanız hamdolsun biz deyiz. Nasıl orada, havalar iyi mi diye devam eden, karşılığını bekleyen cümlelerdir bunlar. Her ne kadar alışılageldik sıradan gibi görünse de içinde bir samimiyet barındırır. Ama biz bugün bunu konuşmayacağız. Sizlere çok güzel bir şiir okuyacağım öncesinde. Dört yapraklı çiçek. Bakalım beğenecek misiniz bu şiirimizi? Şiirimizin akabinde konuşma imkanına sahip olacağımızı düşünüyorum. Hadi okuyalım, akabinde sürdürelim.

çıkamaz çocukluğundan dışarı kimse. Oynamamız bundandır kara toprakla binlerce yıl. Çıkamaz çocukluğundan dışarı kimse. Bundandır sevmemiz kira.

bundandır sevmemiz. Bundandır kara topraklarla binlerce yıl kavuşmamız. Bundandır sevmemiz kiraz ağaçlığını. İşte kardeşliğimiz bundandır.

Değerli dostlarımız, bir Fazıl Hüsnü Dağlarca şiirini seslendirdik ilk başta. Neydi efendim? Dört Yapraklı Çiçek isminde gerçekten güzel bir şiirdi. Çok yalın, çok anlaşılır. Çocukluğumdan dışarı kimse çıkamaz derken hemen akabine Artık Kuşların Uçu isimli o güzel eseri eklemiş olduk değerli dostlar. Fazıl Hüsnü Dağlarca deyince aklımıza tabii ki birçok şey gelir. Onun özellikle de bir kişiliği ile ilgili Türkiye'de tanınmış şairlerden ve büyük üreticilerden biridir. Birçok eser üretmiştir. İlk başta Necip Fazıl etkisiyle yazdığı ifade edilir şiirlerini ve özellikle Çocuk ve Allah isimli bir kitabı vardır. Necip Fazıl etkisi çok barizdir, çok açıktır. İlk başta hece vezniyle yazan şair daha sonra bu kurallı yazım biçiminden, eğer uygunsa tabir, kuralsız bir yazım biçimine doğru evrilmiştir. Daha çok serbest yazmaya çalışmıştır. Ama şunu söyleyebiliriz, Dağlarca devamlı bir gelişim ilerleme içerisinde olmuştur. Ayrıca değişim, buna artık nasıl yorumlarsak. Şiirleri birçok alanda eserler vermiştir. İşte lirizmden epiye kadar birçok boyutuyla eserlerini değerlendirmek mümkündür. 1970'li yıllardan sonra da çocuk şiirlerinde kaleme almıştır. Çocuklar için yazan pek yoktur dikkat ettiyseniz, özellikle şiir babında. Ama Dağlarca bu özelliğini yitirmemiştir. Onun en güzel cümlelerinden biri, "Türkçem benim ses bayrağımdır" cümlesidir. Bu özel cümle ona aittir. Ses bayrağı, Türkçeyi ses bayrağı haline getirmek ve Türkçe yazmak, Türkçe düşünmek, daha doğrusu Türkçe düşünmek, Türkçe yazmak ve onu edebi bir forma büründürmek, hatta edebi bir dile, dilde demeyelim, edebi bir zevke ulaştırabilmek Dağlarca'nın yapabildiği şeyler arasındadır. Onun bir eserini daha seslendirelim, ne dersiniz? Geri Verilen isimli bir eserini seçiyorum sizler için. Değerli dostlarımız, bakalım beğeninize ulaşacak mı? Ne diyor Dağlarca Geri Verilen isimli şiirinde?

Peki, alınız sizin, daha istemiyorum. Bu el, bu ayak, bu duyu, bu düşünce sizin, daha istemiyorum. Dallarda, göklerde, sularda açılırım bir denklemle uykusuz. Belki anlarlar beni, sevindirirler, umdururlar ama sizin, daha istemiyorum. Ta çocukluğumdan beri yanım sıra yürüyen, sevince, acıkınca, konuşunca, yazınca duyduğum şey, sizin, daha istemiyorum. Gece koyu karanlıklar büyür, alır tasalarımı yollarda, alır güzelliğimi dağlardan. Peki, sizin bu doldurduğum boşluk, sizin, daha istemiyorum. Hepsi taş, toprak, orman, deniz, ışıksızlığını yaşadığım varlık, yokluğunda ağrıdığım ölüler, hepsi sizin. Daha istemiyorum.

geri verilen isim bir şiir. Dağlarcanın istemediği bir şey var. Nedir o istemediği? Tüm kazanımları. Kazandığı bir takım şeyler vardır ama her neyse alın hepsini. Hepsi sizin olsun. Hiç önemli değil, hiçbir şey istemiyorum derken humanizmaya mı kayıyor dersiniz? Böyle de düşünülebilir, öyle ifade edilebilir ama özellikle doldurduğu boşluk onu bile geri verdiğine göre şöyle parantez açacak olursak bir ümitsizlik hali midir bu? Hayır. Bir anlaşılmazlık hali olabilir belki. İşte zaten bir takım şeyler anlaşılamayacaktır ki şiir doğacaktır. Değil mi? Şiir yoksa durduğu yerde niçin doğsun? Bir takım anlaşılamayan, anlatılamayan konular olacaktır. Dağlarca da bunu çok yalın cümlelerle, kelimelerle becerebilmiş ender şairlerden biridir değerli dostlarımız. Umuyoruz gün akşam oldu da sizlere şöyle tam akşamın yorgunluğuna denk gelen bu süreçte şiir tadında böyle güzellikler sunabilmişizdir diye ümit ediyorum. Bir şiir üzerinden yola çıkıyoruz bazen. Programımızın bir özgünlüğü varsa şuradan kaynaklanıyor. Program bir hazırlık evresi geçirmiyor. O anda yani ben buraya 17.09'da oturuyorum. O anda aklımda ne bilirse sizlerle paylaşıyorum. Bu şiir başka şey olabiliyor. Sizlerle bu anı, bu dakikaları hazırlıksız bir şekilde paylaşıyoruz. Programın bir özgünlüğü varsa ancak bu olabilir. Özgünlük de demeyelim yani bir özelliği varsa bu olabilir. Bu anlamda o anda aklımızda beliren, zihnimizde beliren şeyleri sizlerle paylaşmamız belki de samimiyet noktasında iyi bir yere gelmemize vesile olabilir mi bilmiyorum. Tartışmamız lazım ama bunu denemekte fayda var. Uzun zamandır deniyoruz ve umuyoruz ki bundan en basit anlamıyla bir edebi zevk doğar. Bu olası bir ihtimal. Biz o ihtimali zorluyoruz bakalım. Bir güzel eserle veda edelim. Ne dersiniz? Evet diyorsunuz umuyorum. Bu güzel iki eserin akabinde, iki güzel şiirin sonrasında bir güzel eserle veda ediyoruz. Sözleri Abdurrahim Karakoçoğlu'na ait olduğunu hatırlıyorum. Boş yere yorulma gönül, sevgi yetmiyor, yetmiyor. Bülbül sevse de kurur gül, sevgi yetmiyor, yetmiyor diyor. Hadi bakalım biz de dinleyelim. Hoşçakalınız. Eyvallah. İyi akşamlar.

0: gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu, gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berri'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile Şam'da görüştü. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İki ülke arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak konuların değerlendirildiği bildirildi. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

Suriye ile Birleşmiş Milletler arasında işbirliği ve istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile Şam'da görüştü. Görüşmede Suriye ile Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliği, ülkenin toparlanma süreci ve destek çalışmaları ele alındı. Taraflar, Suriye'de istikrarın sağlanması ile ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vassal El-Uveyt ile Hava Kuvvetleri 22. Tümen Komutanı İbrahim Mahlan'ın yakalandığını açıkladı. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ismin güvenlik güçlerinin gözetiminde olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Olabi, İsrail'i Suriye'deki istikrarı baltalamakla suçladı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İsrail'i Suriye'deki istikrarı ve toparlanma sürecini baltalamakla suçladı. Olabi, İsrail'in saldırılarının sivilleri ve geçim kaynaklarını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun ve 1974 anlaşmasının ihlal edildiğini söyledi. Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine odaklandığını ifade eden Olabi, uluslararası topluma da ülkesine destek çağrısında bulundu.

Bağıran İsrail ordusu Suriye'de Kuneitra kırsalında baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında iki ayrı noktaya baskın düzenlediği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre İsrail'e ait askeri araçlar Sayda Elhanut köyüne ilerlerken 3 tankın da El Maallaka köyü yakınlarındaki Dirayat Birliği bölgesine girdiği bildirildi. Şam yönetimi ise söz konusu operasyonların 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlali olduğunu açıkladı.

Kerkük valisi Ağa Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Selimov'u kabul etti. Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Eldar Selimov'u Kerkük valiliğinde kabul etti. Görüşmede Irak ile Azerbaycan arasındaki ekonomik, ticaret, sanayi ve eğitim alanlarında işbirliği ele alındı. Kerkük'ün tarihi ve kültürel mirasının geliştirilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Ağa, sanayi, tarım ve ticaret sektörlerinin canlandırılmasına önem verdiklerini belirterek tarihi mekanların yeniden ihyasının iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.

Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın yaklaşık 2 ay aradan sonra ilk Kerkük İstanbul uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi. Seferlerin haftada 4 gün yapılacağı açıklandı. Irak, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatmıştı. Yaz sezonuyla birlikte sefer sayılarının artırılması planlanıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma görevini Türk gençlerine emanet etmiş ve 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir.

Bizlerin görevi ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan ve dünyayı dönüştürecek bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

0: Montesquieu bir konuşmasında okumayı sevmek yaşamdaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir der. Descartes ise okumanın geçen asırların en namuslu adamlarıyla yapılan bir söyleşi olduğunu belirtir. Okumadan bilgin, gezmeden gezgin olunmaz biçimindeki atasözümüz de anımsanmalı. Okumak denince aklımıza kitaplar gelir. Büyük küçük, resimli resimsiz pek çok konudaki değişik kitaplar. Öyküler, anı, gezi, gözlem, inceleme yazıları, masallar, romanlar. İşte sevgili dinleyiciler, Türk ve dünya edebiyatından değişik örnekler sunacağımız bu dizimizde masal dünyasına girip masallar ülkesiyle tanışacağız. Romanları, öyküleri okuyup yazarlarını tanıyacağız. Kitaptan kitaba, yazardan yazara düğüm düğüm dolaşırken bir zevkli gezi olacak yaptığımız. Bu arada çevremiz de genişleyecek, eğleneceğiz, öğreneceğiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bu dizinin programlarında Ömer Seyfettin, Tarık Dursun K, Zeyyat Selimoğlu, Tahir Alango, Mehmet Seyda, M. Zeki Taşkın, Gülten Dayıoğlu, Eflatun Cem Güney, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Nurullah Ataç, Yaşar Kemal, Cevat Fehmi Başkurt gibi yazarlarımızın kimi kitaplarını sunacağız sizlere.
0: Yalnız bunlar değil elbette. Dünya edebiyatından, dünyaca ünlü yazarların çalışmalarından bazı örnekler de sunacağız sizlere. Arumaya, Jane Eyre, Monte Cristo, Küçük Lord, Oliver Twist, Robinson Crusoe, Gulliver'ın Gezileri, Pinokyo, Pollyanna, Heidi, Ay'a Seyahat bunlardan bazıları.
1: Küçük Pascal her günkü mavi kazağıyla evinden çıktı. Mavi uzun pantolonunun bir dizi aşınıp açılmıştı. Küçük deri çantasının bir yanı sökülmüştü. Caddeye inen taş basamaklı sokağın başına geldi. Sıska tekir kedi onu görünce miyavladı. "Günaydın kedi," dedi Pascal. Kedi ona doğru yürüdü. Pascal çöküp kedinin başını okşadı. Kedi mırıldanıp sırtını kabarttı. Pascal'ın bacaklarına süründü. "Okula geç kalıyorum," dedi Pascal. Gözü kedide caddeye inen taş basamaklı sokağın başına kadar yürüdü. Kedi "gitme" der gibi Pascal'a bakıyordu. "Hoşça kal," dedi Pascal. Taş basamakları inmeye başladı. Sokağın tam ortasında birden duvarın dibindeki elektrik direğinin tepesine takılmış bir balon gördü. Direğin dibine sokuldu. Kocaman bir balondu. Pırıl pırıl, kıpkırmızı, kocaman bir balon. Pascal sağına soluna bakındı. Kimsecikler yoktu sokakta. Eski okul çantasını yere bıraktı, kalın demir direğe sarıldı. Ayaklarıyla duvarın oyuklarına tutunarak tırmanmaya başladı. Tırmandı, tırmandı, uzanıp duvarın üstüne çıktı.
0: Her şey böyle başlar bu kitapta. Pascal evden çıkar, kediyle karşılaşır. Kediye önce günaydın, sonra hoşça kal der. Kocaman kıpkırmızı balonu görünce durur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün size sunacağımız kitabın ilk sayfalarında anlatılanlar bunlar. Kitabın adı Kırmızı Balon. Kırmızı Balon bir filmin öyküsüdür gerçekte. Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmin öyküsünü Erdal Öz kaleme almış siz çocuklar için. Söz buraya geldiğine göre bakın Erdal Öz ne diyor bu konuda.
1: Ünlü Fransız film yönetmeni Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmi yıllar önce görmüştüm. Ne kadar çok etkilemişti beni. Küçük bir çocukla bir kırmızı balonun dostluğunu dile getiren bu güzel filmin etkisini yüreğimde hep taşıdım. Geçenlerde Kırmızı Balon'un banda çekilmiş temiz bir kopyası geçti elime. Yıllar önce izlediğimde duyduğum çocukça sevinci, çocukça hüznü yeniden duydum yüreğimde. Oturup günlerce yeniden izledim filmi. Bütün ayrıntılarını bir bir kağıda döktüm. Sonra da geçtim yazı makinemin başına, sevgili küçük

Pascal'la kocaman kırmızı balonun öyküsünü filmden hiç uzaklaşmamaya çalışarak yeni baştan yazdım. Albert Lamoris'in bugün yaşıyor olmasını, bu yazdığım kitapçığı onun da okumasını ne kadar isterdim. Ne yazık ki yaşamıyor bu büyük usta. 1970 yılında yine çocuklar için yeni bir filmi çekerken geçirdiği helikopter kazasında ölmüş. Bu kitapçığı onun çektiği filmin fotoğraflarıyla süslemekten kaçınmadım. Bu kitap

0: Evet, keşke Lamoriz yaşasaydı da bu kitabı görseydi. Kim bilir ne düşünür, neler söylerdi. Sevgili dinleyiciler, 1922 yılında Paris'te doğan Lamoriz daha genç biriyken fotoğraf ve sinemayla ilgilenir. 1949'da ilk filmini yapar. Küçük Eşek Bim. Adından da anlaşılacağı gibi bu bir çocuk filmidir. 1956 yılında bugünkü programımıza konu olan Kırmızı Balon filmini gerçekleştirir. Bunları Beyaz Yele ve başkaları izler. Sevgili dinleyiciler, gelin biz yine Kırmızı Balon adlı kitabımıza dönelim. Bakalım Pascal balonu alabildi mi?
1: Balon biraz ötesindeydi. İpinin ucu elektrik lambasının altındaki demire sarılmıştı. Uzandı, ipin takılıp sarıldığı yere güçlükle ulaştı. Asıldı ipe. İp sarıldığı yerden kolayca kurtuldu. Çekip aldı balonu. "Ne güzelsin," dedi Pascal. İpi ağzına aldı, dişlerinin arasına sıkıştırdı, direğe sarılıp aşağıya kaydı. Ayakları yere değince sevindi. Pascal'ın şimdi güneş gibi kocaman, kıpkırmızı bir balonu vardı. Koşarak caddeye indi. Bir elinde çantası, bir elinde balonuyla kalabalığa karıştı. Otobüs durağına doğru yürüdü. Tepesinde onunla birlikte yürüyen güzel balonundan gözlerini alamıyordu. Yaşlı bir teyze yanlarından geçerken çarpmasın diye başını eğdi, balona yol verdi. Sonra dönüp keyifle arkalarından baktı. Pascal otobüs durağına gelmişti. Okuluna giden otobüste neredeyse gelirdi. Durakta bekleyenler gülümseyerek balonla çocuğa bakıyorlardı. İki eski arkadaş gibiydi balonla çocuk. Otobüs görünmüştü uzaktan. Durağa yanaşırken genç bir kadın Pascal'ı tutup kaldırıma çekti. "Otobüsün altında kalmak mı istiyorsun?" dedi. "Hayır efendim," dedi Pascal. Otobüsün giriş yeri arkadandı. Önce büyüklerin binmesini bekledi. Tam sıra kendisine gelmişti ki biletçi durdurdu onu. "Bununla mı bineceksin otobüse?" "Evet," dedi Pascal. "Benim balonum o." "Böyle kocaman bir şeyle otobüse binilmez," dedi biletçi. "Ama bir balon bu," dedi Pascal. "Balon malon, koskocaman bir şey, otobüs insanlar içindir. Balonlar binemez," dedi biletçi. Kalkış sireni çaldı, otobüs çekip gitti. Pascal balonuyla kala kaldı oracıkta. Ne yapacaktı şimdi?
0: Öykü kişimiz Pascal balonuyla kala kalır durakta. Ne yapacağını bilemez. Bir sonraki otobüse binse derse yetişemezdi. Ayrıca gelecek otobüsün biletçisi Pascal'ın balonuyla binmesine izin verecek miydi? Bu da belli değildi. Pascal kaldırıma çıkar, düşünür bir süre. Yürümekten başka çaresi olmadığını anlar. Koşmaya başlar.
1: Beyaz ipin ucundaki balon sağa sola yalpalıyor, çocuğun ardınca uçuyordu şimdi. Başlarını çarpmamak için eğilenler, sağa sola çekilenler, balon geçtikten sonra dönüp ipi tutarak koşan çocukla balonunun arkasından şaşkınlıkla bakıyorlardı. Pascal okulun kapısına geldiğinde soluk soluğaydı. Gecikmişti. Okulun büyük demir kapısı kapanmıştı. Kapıyı zorladı, kilitlemişlerdi. Uzanıp kapının ziline bastı. Bekledi. Az sonra kapı açıldı. Balonuyla birlikte okulun taş döşeli avlusuna girdi. Okulun iyi yürekli yaşlı ademesi elindeki uzun saplı çalı süpürgesiyle sabaha karşı yağan yağmurdan kalma su birikintilerini dökülmüş ağaç yaprakları ile birlikte süpürüyordu. "Günaydın efendim," dedi hademeye. "Günaydın yavrum," dedi hademe gülümseyerek. Birden aklına geldi, balonuyla sınıfa giremezdi. Hademeye döndü. "Efendim, balonum sizde kalabilir mi?" Uzattı balonunun ipini. "Dersten çıkınca gelir alırım." Hademe uzatılan ipi tuttu. Hemen önünde duran kırmızı balona baktı. "Ne güzel bir balon bu," dedi. Balon şimdi Hademe'nin tepesindeydi. Hademe başını kaldırmış, tuttuğu gergin beyaz ipin ucunda duran balona bakıyordu. Dökülmüş yaprakların üzerinden koşarak avluyu geçen Pascal içeri girdi.
0: Okulun dağılma saati gelir. Yine yağmur yağar. Tüm çocuklar evlerinin yolunu tutar. Pascal kırmızı balonun ıslanmasını istemez. Şemsiyesi olmadığı için de kapının önünde küçük çatının altında bekler. Bastonuna tutunarak yürüyen yaşlı topal bir adam görür. Bir süre şemsiyesi

0: şemsiyeli yaşlı adam, Pascal ve kırmızı balon birlikte giderler. Yaşlı adamla yolları ayrılınca güzel bir hanımla, kara örtülere bürünmüş beyaz yakalı iki rahibeyle, partisülü bir başka adamla giderler. Derken yağmur diner. Pascal balonuyla eve gider koşarak. Ama annesi balonu eve almak istemez. Pascal balonunu balkona bırakır. Ertesi gün Pascal ve kırmızı balonu yeni serüvenler bekler.
1: Pascal koşarak sokağa çıktı. Başını kaldırıp yukarılara baktı. Balonu yukarıda bıraktığı yerdeydi. "Balon!" diye seslendi. "Balon, bak buradayım." Balon çocuğun sesini duymuştu. Sevinçle aşağı inmeye başladı. Pascal elini uzatıp tam ipini tutacakken balon birazcık yukarı çekildi. Pascal ipe yetişemedi. Balon yine alçalıp bekledi. Tam Pascal ipi yakalayacakken birden yukarı kaçıp tepede keyifle şöyle bir dolandı. Sabahın ilk oyunuydu bu. "Çok şakacısın," dedi Pascal. İp tam tepesindeydi. Zıpladı, balon sağa kaçtı. Pascal koştu. Balon bu kez sola kaçtı. Bir koşuşturmadır başlamıştı aralarında. "Dur artık, okula geç kalacağım." Balon gelip tepesinde durdu. Pascal birden zıpladı ama balon da zıplamıştı. "Çok yaramazsın," dedi Pascal. Döndü, arkasına baka baka çantasını savurarak yürümeye başladı. Balon hemen arkasındaydı. İpi yerde sürünüyordu. "Ver ipini bana." Tutmak için uzandı. Balon geri kaçtı. "Delisin sen," dedi Pascal. Ardına bakmadan taş basamakları hızla inmeye başladı. Balon da hızlanmıştı. Caddeye çıkacakları sırada kısa bacaklı, kara, şişko bir köpek balonu gördü, havlayarak üstüne atladı. Balon hiç beklemiyordu bunu. Köpeğin ıslak sivri burnu çarpınca balon bir anda havaya fırladı. Şaşkın şaşkın indi yine. Köpek havlayarak bir daha atladı üstüne. Burnu yine çarpmıştı balona. Pascal şaşkınlıktan dona kalmıştı. Birden toparlandı. "Kaçsana!" diye bağırdı. "Balonum, kaçsana!"
0: Balon havalanır, sonra sevinçle Pascal'a sokulur. Yolda, otobüste şaşırtıcı olaylar yaşarlar. Okulda da ilginç olaylar olur. Pascal dünya güzeli bir balonla arkadaş olduğu için ceza alır ama kızmaz. Yine de "Balonum, özledim seni," der. İlk fırsatta yürüyüşe çıkarlar, vitrinlere bakarlar. Eski eşyaların sergilendiği sokağa giderler. Mavi balonlu sarışın küçük bir kızla arkadaş olurlar.
1: Pascal koşup gelmişti yanına. Kızla göz gözeydiler şimdi. "Sizin mi bu balon?" dedi kız. "Evet," dedi Pascal. "Çok akıllıdır benim balonum." "Nasıl yani?" dedi kız. Pascal elini balona uzattı. "Balonum, ver ipini bana," dedi. Balon alçaldı, Pascal tuttu ipinden. Kıza bir şey demeden döndü, gururla balonunu çekiştirerek yürümeye başladı. Bu kez mavi balon yerinde duramaz olmuştu. Çırpınıp ipini kurtardı kızın elinden, uçup gitti kırmızı balona doğru. Kırmızı balon uçup gelen mavi balonu sevgiyle karşıladı. Havada dokundular birbirlerine.
0: Olanlar yalnız bu kadar değil sevgili dinleyiciler. Birlikte kiliseye giderler, komşu semtin çocuklarıyla bir dolu serüvenler yaşarlar. Onların yaşadıklarının bir kısmını size sunamadık. Sonrası size kalıyor. En iyisi alın kitabı, baştan sona bir de siz okuyun. İsterseniz arkadaşlarınıza da bu kitaptan söz edin. Okuyun, anlatın, tartışın birlikte. Uğraşınız yalnız bu kitapla sınırlı kalmasın. Dilerseniz başka yazarların kitaplarını da alıp okuyabilir, okudukça yeni dünyalara yol alabilirsiniz. Bol kitaplı günler diliyoruz. Esen kalın.
2: Kitap Saati.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Türkiye'nin önemli sporcuları. Metin Oktay, 1936-1991. Metin Oktay, Türkiye'nin en büyük golcülerinden biridir. 1936 yılında İzmir'de doğdu. 1955 yılında Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da oynamaya başladığı zaman henüz 19 yaşındaydı. Daha ilk sezonunda 19 gol atarak gol kralı oldu. Metin Oktay, 1969 yılına kadar Galatasaray forması giydi. Futbol hayatı boyunca 6 kez gol kralı oldu ve 217 gollük bir rekora imza attı. Bu rekoru 1988 yılında Tanju Çolak kırdı. Metin Oktay'ın lakabı Taçsız Kral'dı. 36 kez A milli takımda oynadı. Milli takımda 19 gol attı. Metin Oktay, Türk futbol tarihinde rekorlar kırdı. Türkiye Ligi'nde en çok golü o attı, 632. Tek sezonda en çok golü o attı, 38. Uluslararası bir müsabakada en çok golü yine Metin Oktay attı, 19. Taçsız Kral, 1969 sezonunda futbola veda etti.

kendini tarihe verenlerin diyor. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir.

Atatürk, esir düşmez fikirler. Senin şanlı yolunda köle olmaz istikbal. Ruh bedende durdukça en büyük mirastır. Fazilet senden kalan bilim tek silahımız. Zırhımızsa istiklal. Yaşasın Cumhuriyet. Son Türk ölene kadar.

kandırmayla yola çıktığın o gün zihninde dolanır. Bin yıllık mazin, tek kurtuluş yolu bu toprakların, ya istiklal gelecek ya ölüm dedin. Ecdadın kanı var bayrağımızda, kimi 15 kimi hele 13 yaşında. Köle olmaktansa öz vatanında, ya istiklal gelecek ya ölüm dedin. Ayakta pabuç yok, yırtık gömleği, suya katık ederdik kuru ekmeği. Çoluk çocuk hasreti yakar yüreği, ya istiklal gelecek ya ölüm dedin. Ne topu ne tüfeği, perişan hali, varsa yoksa elde kazma küreği. Gök gürledi sanki, bir emir geldi. Ya istiklal gelecek, ya ölüm dedin. Tuna gördü, kaç yiğit canını verdi. Anlat rüzgar, Türklerin nal seslerini. Cihan bilir bu milletin cesaretini. Ya istiklal gelecek, ya ölüm dedin.

0: tam hep senin izinde.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma...

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. 17. yüzyılda Halep Türkmen cemaatleri 5. kısım

Acurlu cemaatleri arasında gösterilen Bekmişlü'nün 1630'da 24 asker vergi nüfusu ile 29.896 adet koyunları, 1642'de de 27 asker vergi nüfusu ile 9.406 adet koyun ve 181 adet develeri vardı. Yine 17. yüzyılda Şam vilayetinde Aralık evinde tabi olan Bekmişlü mensuplarını da görmekteyiz. Bunların ise 1630'da Eburiş adlı beyin yönetiminde 24 hane vergi nüfusu ile 25.064 adet koyunları, 1642'de de Ahmet Bey'in yönetiminde 24 asker vergi nüfusu ile 10.877 adet koyunları bulunmaktaydı. Bunlardan başka 1642'de yeni ilde de bu cemaat mensupları

Köklü Bayadı. Bayat cemaatinden olan ve 16. yüzyılın ortalarında 61 hane, 31 gelir vergisi vergi nüfusu bulunan Belekli Bayadı'nın 1630'da 66 hane vergi nüfusu ile 42.896 adet koyunları vardı. Dolayısıyla 80 yıl içerisinde bunların vergi nüfusunda kayda değer bir artış olmadığı gibi bundan sonraki yıllarda da bir miktar azalma görülmektedir. Belekli Bayadı'nın 1642'de iki şubesi olup İvaz Bey'in yönetimindeki şubesinin 39 asker vergi nüfusu ile 7.864 koyun ve 98 adet develeri, Topal Bey'in yönetimindeki diğer şubesinin de 8 asker vergi nüfusu ile 1550 adet koyun ve 19 adet de develeri mevcuttu.

Boynu kısalı avşarı. Bu cemaat 16. yüzyıl kayıt defterlerinde Gündüzlü Avşarı cemaatine tabi olarak gösterilmiştir. 17. yüzyıl kayıtlarında ise artık Gündüzlü Avşarı cemaatinden bahsedilmediğinden Avşar cemaati mensubu olarak gösterilmiştir. Boynu kısalı avşarının 1639'da Kasımbey'in yönetiminde 24 adet vergi nüfusu ile 2184 adet koyunları, 1642'de yine Kasımbey'in yönetiminde 25 hane vergi nüfusu ile 2063 adet koyunları, 1663'de 20 hane vergi nüfusu ile 2555 adet koyun ve 20 adet de develeri, 1667'de de 23 hane vergi nüfusu ile 5004 adet koyun ve 34 adet develeri vardı.

Boyniyoğunlu. 1663'te İsmail Bey'in yönetiminde Şam vilayetinde bulunan bu cemaatin 400 adet koyunu ile 2 asker vergi nüfusu bulunmaktaydı.

Bozkoyunlu. Bozkoyunlu cemaati 16. yüzyılda Beydili cemaatinin en büyük şubesi olup 1620'de bu aileden olan Atgüden Bey ile Mahmut Bey'in oğlu Bekir Bey boy beyliğini ellerinde tutuyorlardı. 1636'da yine Atgüden Bey ile Mahmut Bey'in oğulları olan Bekir Bey ve Mürsel Bey'i Beydili cemaatinin boy beyliğine

1630'da iki kola ayrılmıştı. Bunlardan Piri Bey'in yönetiminde olan kol, 102 asker vergi nüfusu, 100'ü evli ve ikisi bekar, 25.766 adet koyuna, Hüseyin Bey'in yönetiminde olan diğer kol da 113 hane vergi nüfusu ile 50.376 adet koyuna sahip bulunmaktaydı.

Bozcalı. Bayat cemaatinden olan bu cemaatin 1642'de sadece bir asker vergi nüfusundan bahsedilmektedir. Aynı tarihte Yeniil'de bu cemaate mensup 985 adet koyunu olan 14 asker vergi nüfusu bulunmaktaydı.

Esasen Bozcalı cemaati 16. yüzyılda oldukça kalabalık olup Bayat cemaatinin boy beyliği de 1520'de bu cemaatten Seyf Bey'in, 1536'da ise Halil Bey'in elinde bulunuyordu. Ancak aynı yüzyılın ortalarında Pehlivanlı cemaati ön plan

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

kaçar. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının üzerinden 107 yıl geçti. 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a ulaşan Mustafa Kemal Paşa burada kurtuluş mücadelesinin ilk adımını attı. Samsun'dan sonra Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'a yayılan mücadele Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşuyla sonuçlandı. Uzmanlar Samsun'un milli mücadelenin başarıya ulaşabileceğine dair umut ve kararlılığın doğduğu şehir olarak vurguluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında

toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarla atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

İktisat Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye özel temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye özel temsilcisi yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayşe Mine'nin seslendirdiği Günün Birinde şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Hümeyra'nın seslendirdiği Kördüğüm şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ajda Pekkan'ın seslendirdiği Serseri şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közü. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri, ana vatanı.

Horlandık yüz yıldır senden Irak'ta. Kimimiz Halep'te, kimi Irak'ta. Kaldır sınırları, gelen bırak da. Kucakla bizleri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim. Darıldı mızrabım, çalmıyor telim. Kurudu dimağım, lal oldu dilim. Kucakla bizleri.

Beni sensiz bir çare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

Kulak ver sözüm ey Osmanoğlu, senden evvel tahta çıkan nice oldu. Her biri doğrunda kırdı küffarı, İslam diyarını açan nice oldu. Gemilerin dengizlerde yüzerdi, serkatıpların hattı hümmeyun yazardı. Ecnebiler satvatinle bezerdi, kılıcı üst başına asan nice oldu. Kışlarda kırmızı fesler oynardı, matbaklarda türlü taam kaynardı. Çok yaşa sesinden dağlar inlerdi, hani ihtişam-ı adnan nice oldu. Sekiz ordu silah andaz dururdu, dengizde arada hükmün yerirdi. Ecnebi düşmanlar haraç verirdi, hani o saltanat o şan nice oldu. Hükmün geçerdi karaya aka, Hicaz'a Yemen'e Şam'a Irak'a, Kafkas'a Gürcü'ye dengize dağa, hani Rumeli Fezzan nice oldu. Bağdat'ı Basra'yı verdin biçare, hani Musul, hani Kütül Ammara, hani Hülle, hani Deşti Kerbela, hani Hicaz'ı Yemen nice oldu. Hani Bosna Hersek, hani İkrit, hani Kudüs-ü Şerif, Şam ile Beyrut, Halep-i Şahba'da var mı bir ümit, hani bunca Arap ürben nice oldu. Hani Tarablus Garp, hani Bengazi, unuttun mu ki Selanike-i Serzi, küffara terk eyledin Karadeniz'i, hani Sevahiller liman nice oldu. Ülkelerin pay pay oldu küffara, İngiliz, Fransız, Yunan, Bulgara, hepsini terk ettin çıktın kenara, hani yıldız, hani çırağın nice oldu. 600 senelik tahtın sultanı, terk ettin milleti mülkü vatanı, Muazzam-ı Şehnişah Ali Osman'ı, Hadim-ül Harameyni Hakan nice oldu. Sene 1340'ına geldi, takdir-i mukadder yerini buldu, Osmanlı devleti munkarit oldu, bozuldu o şöhret o şan nice oldu. Din İslam milleti çekmekte ahı, ashab-ı şahat giydi siyahı, gönder aslanın ki alemi penahı, Hayber'in kapısını açan nice oldu. Din iman sahibi şaştı biçare, kafirler elinden kaldı esare, lütuf haktan başka yoktur medare, din yolunda sahibi Kur'an nice oldu. Halifeler hutbalarda anılmaz, bu yaramız haşadan olmaz, kavlu sendir, kattı sendir bir yambaz, futuhat kapısını açan nice oldu. Sabreyle sultanım Rabbimiz gani, adalete sarıl, unutmaz seni, zulma yakın olma haddini tanı, zulüm ile yıkılan veren nice oldu. Munsuf ol sultanım gücenme bana, hitam-ı saltanat yazılmış sana, takdir yazanın emri var buna, hani Sıddık Faruk Osman Ali nice oldu. Hani Şah Merdan Haydar Kerrar, hani Hasan Hüseyin Seyyidil Abrar, hani Ali Abbas Bağdat Şehriyar, hani Yezid ile Mervan nice oldu. Nice şahlar geldi olunmaz tadat, hani Kikavuz Şah, hani Keygabat, hani Behram-ı Kür, Şeddat bin Ad, hani Firavun ile Haman nice oldu. Hani Cimşid-i Dahhak, hani Kahraman, hani Hasr-ı Dar, hani Nuşirvan, hani Yusuf-u Davud, hani Süleyman, hani Nemrut ibn Kenan nice oldu. Her bir sultanın erir kemali, nihayette gelir dıddı zevali, gam çekme sultanım etme melali, hani bunca şehni şaha nice oldu. Bu dünyada kimse kalmaz paydar, gerek mümin olsun gerekse küffar, el mulku lillahil vahidul kahhar, Hatimul Enbiya-i Zeyşan nice oldu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Tunra, Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'a yayılan mücadele Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşuyla sonuçlandı. Uzmanlar Samsun'un milli mücadelenin başarısı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarla atlattığını söyledi. Ful ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini kanlı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzadı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sensibility.

sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma görevini Türk gençlerine emanet etmiş ve 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bizlerin görevi ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan ve dünyayı dönüştürecek bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.

dezmalleme acıları tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının üzerinden 107 yıl geçti. 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a ulaşan Mustafa Kemal Paşa burada kurtuluş mücadelesinin ilk adımını attı. Samsun'dan sonra Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'a yayılan mücadele Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşuyla sonuçlandı. Uzmanlar Samsun'un milli mücadelenin başarıya ulaşabileceğine dair umut ve kararlılığın doğduğu şehir olarak vurguluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedefledikleri

söyledi. İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik

rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma görevini Türk gençlerine emanet etmiş ve 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bizlerin görevi ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan ve dünyayı dönüştürecek bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı

97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Tarık Akan. Tarık Akan Türk sinemasındaki en gözde oyunculardandır. İlk başlarda kırılgan, çapkın, serseri İstanbul genci rollerinde oynamıştır. Bu yıllardaki filmlerinde Ferit isimli karakteri öne çıkar. Bir süre sonra Türk sinemasının en iyi yönetmenleriyle çalışır. Bundan sonra Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri olur. Daha derin karakterlere can vermeye başlar. Filmlerinde Türk insanın hayatı çok boyutlu bir şekilde vardır. Oyuncunun filmlerinde işçilerin sıkıntıları, toplumdaki bazı problemler vardır. Kuduz, hapishane olayları ve benzerleri. Akan'ın oyunculuğu özellikle yönetmen senarist Yılmaz Güney ile çalışırken çok gelişir. Yılmaz Güney'in Yol ve Sürü filmlerinde oynar. Bu filmlerdeki oyunculuğu kendisine birçok ödül getirir. Tarık Akan'ın en önemli filmleri şunlardır: Bir Avuç Cennet, Pehlivan, Yol, Sürü, Maden, Hababam Sınıfı.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının üzerinden 107 yıl geçti. 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a ulaşan Mustafa Kemal Paşa burada kurtuluş mücadelesinin ilk adımını attı. Samsun'dan sonra Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'a yayılan mücadele Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşuyla sonuçlandı. Uzmanlar Samsun'un milli mücadelenin başarıya ulaşabileceğine dair umut ve kararlılığın doğduğu şehir olarak vurguluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen El Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyomuzun sesi Yurt FM.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma görevini Türk gençlerine emanet etmiş ve 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bizlerin görevi ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan ve dünyayı dönüştürecek bireyler olarak yetiştirmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Saati.

0: Montesquieu bir konuşmasında okumayı sevmek yaşamdaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir der. Descartes ise okumanın geçen asırların en namuslu adamlarıyla yapılan bir söyleşi olduğunu belirtir. Okumadan bilgin, gezmeden gezgin olunmaz biçimindeki atasözümüz de anımsanmalı. Okumak denince aklımıza kitaplar gelir. Büyük küçük, resimli resimsiz pek çok konudaki değişik kitaplar. Öyküler, anı, gezi, gözlem, inceleme yazıları, masallar, romanlar. İşte sevgili dinleyiciler, Türk ve dünya edebiyatından değişik örnekler sunacağımız bu dizimizde masal dünyasına girip masallar ülkesiyle tanışacağız. Romanları, öyküleri okuyup yazarlarını tanıyacağız. Kitaptan kitaba, yazardan yazara düğüm düğüm dolaşırken bir zevkli gezi olacak yaptığımız. Bu arada çevremiz de genişleyecek, eğleneceğiz, öğreneceğiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bu dizinin programlarında Ömer Seyfettin, Tarık Dursun K, Zeyyat Selimoğlu, Tahir Alango, Mehmet Seyda, M. Zeki Taşkın, Gülten Dayıoğlu, Eflatun Cem Güney, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Nurullah Ataç, Yaşar Kemal, Cevat Fehmi Başkurt gibi yazarlarımızın kimi kitaplarını sunacağız sizlere.
0: Yalnız bunlar değil elbette. Dünya edebiyatından, dünyaca ünlü yazarların çalışmalarından bazı örnekler de sunacağız sizlere. Arumaya, Jane Eyre, Monte Cristo, Küçük Lord, Oliver Twist, Robinson Crusoe, Gulliver'ın Gezileri, Pinokyo, Pollyanna, Heidi, Ay'a Seyahat bunlardan bazıları.
1: Küçük Pascal her günkü mavi kazağıyla evinden çıktı. Mavi uzun pantolonunun bir dizi aşınıp açılmıştı. Küçük deri çantasının bir yanı sökülmüştü. Caddeye inen taş basamaklı sokağın başına geldi. Sıska tekir kedi onu görünce miyavladı. "Günaydın kedi," dedi Pascal. Kedi ona doğru yürüdü. Pascal çöküp kedinin başını okşadı. Kedi mırıldanıp sırtını kabarttı. Pascal'ın bacaklarına süründü. "Okula geç kalıyorum," dedi Pascal. Gözü kedide caddeye inen taş basamaklı sokağın başına kadar yürüdü. Kedi "gitme" der gibi Pascal'a bakıyordu. "Hoşça kal," dedi Pascal. Taş basamakları inmeye başladı. Sokağın tam ortasında birden duvarın dibindeki elektrik direğinin tepesine takılmış bir balon gördü. Direğin dibine sokuldu. Kocaman bir balondu. Pırıl pırıl, kıpkırmızı, kocaman bir balon. Pascal sağına soluna bakındı. Kimsecikler yoktu sokakta. Eski okul çantasını yere bıraktı, kalın demir direğe sarıldı. Ayaklarıyla duvarın oyuklarına tutunarak tırmanmaya başladı. Tırmandı, tırmandı, uzanıp duvarın üstüne çıktı.
0: Her şey böyle başlar bu kitapta. Pascal evden çıkar, kediyle karşılaşır. Kediye önce günaydın, sonra hoşça kal der. Kocaman kıpkırmızı balonu görünce durur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün size sunacağımız kitabın ilk sayfalarında anlatılanlar bunlar. Kitabın adı Kırmızı Balon. Kırmızı Balon bir filmin öyküsüdür gerçekte. Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmin öyküsünü Erdal Öz kaleme almış. Siz çok

0: çocukça hüznü yeniden duydum yüreğimde. Oturup günlerce yeniden izledim filmi. Bütün ayrıntılarını bir bir kağıda döktüm. Sonra da geçtim yazı makinemin başına, sevgili küçük Pascal'la kocaman kırmızı balonun öyküsünü filmden hiç uzaklaşmamaya çalışarak yeni baştan yazdım. Albert Lamoris'in bugün yaşıyor olmasını, bu yazdığım kitapçığı onun da okumasını ne kadar isterdim. Ne yazık ki yaşamıyor bu büyük usta. 1970 yılında yine çocuklar için yeni bir filmi çekerken geçirdiği helikopter kazasında ölmüş. Bu kitapçığı onun çektiği filmin fotoğrafları ile süslemekten kaçınmadım. Bu kitap onun sayılır çünkü. Kitabı ona adıyorum.
1: Evet, keşke Lamoris yaşasaydı da bu kitabı görseydi. Kim bilir ne düşünür, neler söylerdi. Sevgili dinleyiciler, 1922 yılında Paris'te doğan Lamoris daha genç biriyken fotoğraf ve sinemayla ilgilenir. 1949'da ilk filmini yapar. Küçük Eşek Bim. Adından da anlaşılacağı gibi bu bir çocuk filmidir. 1956 yılında bugünkü programımıza konu olan Kırmızı Balon filmini gerçekleştirir. Bunları Beyaz Yele ve başkaları izler. Sevgili dinleyiciler, gelin biz yine Kırmızı Balon adlı kitabımıza dönelim. Bakalım Pascal balonu alabildi mi?
0: Balon biraz ötesindeydi. İpinin ucu elektrik lambasının altındaki demire sarılmıştı. Uzandı, ipin takılıp sarıldığı yere güçlükle ulaştı. Asıldı ipe. İp sarıldığı yerden kolayca kurtuldu. Çekip aldı balonu. "Ne güzelsin," dedi Pascal. İpi ağzına aldı, dişlerinin arasına sıkıştırdı, direğe sarılıp aşağıya kaydı. Ayakları yere değince sevindi. Pascal'ın şimdi güneş gibi kocaman, kıpkırmızı bir balonu vardı. Koşarak caddeye indi. Bir elinde çantası, bir elinde balonuyla kalabalığa karıştı. Otobüs durağına doğru yürüdü. Tepesinde onunla birlikte yürüyen güzel balonundan gözlerini alamıyordu. Yaşlı bir teyze yanlarından geçerken çarpmasın diye başını eğdi, balona yol verdi. Sonra dönüp keyifle arkalarından baktı. Pascal otobüs durağına gelmişti. Okuluna giden otobüste neredeyse gelirdi. Durakta bekleyenler gülümseyerek balonla çocuğa bakıyorlardı. İki eski arkadaş gibiydi balonla çocuk. Otobüs görünmüştü uzaktan. Durağa yanaşırken genç bir kadın Pascal'ı tutup kaldırıma çekti. "Otobüsün altında kalmak mı istiyorsun?" dedi. "Hayır efendim," dedi Pascal. Otobüsün giriş yeri arkadandı. Önce büyüklerin binmesini bekledi. Tam sıra kendisine gelmişti ki biletçi durdurdu onu. "Bununla mı bineceksin otobüse?" "Evet," dedi Pascal. "Benim balonum o." "Böyle kocaman bir şeyle otobüse binilmez," dedi biletçi. "Ama bir balon bu," dedi Pascal. "Balon malon, koskocaman bir şey, otobüs insanlar içindir. Balonlar binemez," dedi biletçi. Kalkış sirini çaldı, otobüs çekip gitti. Pascal balonuyla kala kaldı oracıkta. Ne yapacaktı şimdi?
1: Öykü kişimiz Pascal balonuyla kala kalır durakta. Ne yapacağını bilemez. Bir sonraki otobüse binse derse yetişemezdi. Ayrıca gelecek otobüsün biletçisi Pascal'ın balonuyla binmesine izin verecek miydi? Bu da belli değildi. Pascal kaldırıma çıkar, düşünür bir süre. Yürümekten başka çaresi olmadığını anlar. Koşmaya başlar.
0: Beyaz ipin ucundaki balon sağa sola yalpalıyor, çocuğun ardınca uçuyordu şimdi. Başlarını çarpmamak için eğilenler, sağa sola çekilenler, balon geçtikten sonra dönüp ipi tutarak koşan çocukla balonunun arkasından şaşkınlıkla bakıyorlardı. Pascal okulun kapısına geldiğinde soluk soluğaydı. Gecikmişti. Okulun büyük demir kapısı kapanmıştı. Kapıyı zorladı, kilitlemişlerdi. Uzanıp kapının ziline bastı. Bekledi. Az sonra kapı açıldı. Balonuyla birlikte okulun taş döşeli avlusuna girdi. Okulun iyi yürekli yaşlı ademesi elindeki uzun saplı çalı süpürgesiyle sabaha karşı yağan yağmurdan kalma su birikintilerini dökülmüş ağaç yaprakları ile birlikte süpürüyordu. "Günaydın efendim," dedi ademeye. "Günaydın yavrum," dedi hademe gülümseyerek. Birden aklına geldi, balonuyla sınıfa giremezdi. Hademeye döndü. "Efendim, balonum sizde kalabilir mi?" Uzattı balonunun ipini. "Dersten çıkınca gelir alırım." Hademe uzatılan ipi tuttu. Hemen önünde duran kırmızı balona baktı. "Ne güzel bir balon.

0: dedi. Balon şimdi hademenin tepesindeydi. Hademe başını kaldırmış, tuttuğu gergin beyaz ipin ucunda duran balona bakıyordu. Dökülmüş yaprakların üzerinden koşarak avluyu geçen Pascal içeri girdi.
1: Okulun dağılma saati gelir. Yine yağmur yağar. Tüm çocuklar evlerinin yolunu tutar. Pascal kırmızı balonun ıslanmasını istemez. Şemsiyesi olmadığı için de kapının önünde küçük çatının altında bekler. Bastonuna tutunarak yürüyen yaşlı, topal bir adam görür. Bir süre şemsiyeli yaşlı adam, Pascal ve kırmızı balon birlikte giderler. Yaşlı adamla yolları ayrılınca güzel bir hanımla, kara örtülere bürünmüş beyaz yakalı iki rahibeyle, partisülü bir başka adamla giderler. Derken yağmur diner. Pascal balonuyla eve gider koşarak. Ama annesi balonu eve almak istemez. Pascal balonunu balkona bırakır. Ertesi gün Pascal ve kırmızı balonu yeni serüvenler bekler.
0: Pascal koşarak sokağa çıktı. Başını kaldırıp yukarılara baktı. Balonu yukarıda bıraktığı yerdeydi. "Balon!" diye seslendi. "Balon, bak buradayım." Balon çocuğun sesini duymuştu. Sevinçle aşağı inmeye başladı. Pascal elini uzatıp tam ipini tutacakken balon birazcık yukarı çekildi. Pascal ipe yetişemedi. Balon yine alçalıp bekledi. Tam Pascal ipi yakalayacakken birden yukarı kaçıp tepede keyifle şöyle bir dolandı. Sabahın ilk oyunuydu bu. "Çok şakacısın," dedi Pascal. İp tam tepesindeydi. Zıpladı, balon sağa kaçtı. Pascal koştu. Balon bu kez sola kaçtı. Bir koşuşturmadır başlamıştı aralarında. "Dur artık, okula geç kalacağım." Balon gelip tepesinde durdu. Pascal birden zıpladı ama balon da zıplamıştı. "Çok yaramazsın," dedi Pascal. Döndü, arkasına baka baka çantasını savurarak yürümeye başladı. Balon hemen arkasındaydı. İpi yerde sürünüyordu. "Ver ipini bana." Tutmak için uzandı. Balon geri kaçtı. "Delisin sen," dedi Pascal. Ardına bakmadan taş basamakları hızla inmeye başladı. Balon da hızlanmıştı. Caddeye çıkacakları sırada kısa bacaklı, kara, şişko bir köpek balonu gördü, havlayarak üstüne atladı. Balon hiç beklemiyordu bunu. Köpeğin ıslak sivri burnu çarpınca balon bir anda havaya fırladı. Şaşkın şaşkın indi yine. Köpek havlayarak bir daha atladı üstüne. Burnu yine çarpmıştı balona. Pascal şaşkınlıktan dona kalmıştı. Birden toparlandı. "Kaçsana!" diye bağırdı. "Balonum, kaçsana!"
1: Balon havalanır, sonra sevinçle Pascal'a sokulur. Yolda, otobüste şaşırtıcı olaylar yaşarlar. Okulda da ilginç olaylar olur. Pascal dünya güzeli bir balonla arkadaş olduğu için ceza alır ama kızmaz. Yine de "Balonum, özledim seni," der. İlk fırsatta yürüyüşe çıkarlar, vitrinlere bakarlar. Eski eşyaların sergilendiği sokağa giderler. Mavi balonlu sarışın küçük bir kızla arkadaş olurlar.
0: Pascal koşup gelmişti yanına. Kızla göz gözeydiler şimdi. "Sizin mi bu balon?" dedi kız. "Evet," dedi Pascal. "Çok akıllıdır benim balonum." "Nasıl yani?" dedi kız. Pascal elini balona uzattı. "Balonum, ver ipini bana," dedi. Balon alçaldı, Pascal tuttu ipinden. Kıza bir şey demeden döndü, gururla balonunu çekiştirerek yürümeye başladı. Bu kez mavi balon yerinde duramaz olmuştu. Çırpınıp ipini kurtardı kızın elinden, uçup gitti kırmızı balona doğru. Kırmızı balon uçup gelen mavi balonu sevgiyle karşıladı. Havada dokundular birbirlerine.
1: Olanlar yalnız bu kadar değil sevgili dinleyiciler. Birlikte kiliseye giderler, komşu semtin çocuklarıyla bir dolu serüvenler yaşarlar. Onların yaşadıklarının bir kısmını size sunamadık. Sonrası size kalıyor. En iyisi alın kitabı, baştan sona bir de siz okuyun. İsterseniz arkadaşlarınıza da bu kitaptan söz edin. Okuyun, anlatın, tartışın birlikte. Uğraşınız yalnız bu kitapla sınırlı kalmasın. Dilerseniz başka yazarların kitaplarını da alıp okuyabilir, okudukça yeni dünyalara yol alabilirsiniz. Bol kitaplı günler diliyoruz. Esen kalın.
2: Kitap Saati.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının üzerinden 107 yıl geçti. 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a ulaşan Mustafa Kemal Paşa burada kurtuluş mücadelesinin ilk adımını attı. Samsun'dan sonra Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'a yayılan mücadele Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşuyla sonuçlandı. Uzmanlar Samsun'un milli mücadelenin başarıya ulaşabileceğine dair umut ve kararlılığın doğduğu şehir olarak vurguluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen El Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

yatırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabaları

0: Türk savunma sanayinin başarıları, yeni nesil fırtına obüsü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkili güçlerinden biri de fırtına obüsü. Kısıtlı alanda görev yapan mürettebat hiçbir zorluğa aldırış etmeden bayrağa hizmet etmenin gücüyle fırtına koparıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı gibi birçok operasyonunda yoğun ve aktif olarak kullanıldığı sahadaki en önemli ateş güçlerinden biri olan fırtına obüsü, BMC savunma tarafından geliştirilen, üretilen yeni nesil versiyonu ile birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Saatte 65 kilometreye kadar çıkabilen yeni nesil fırtına obüsü 2.8 metre eninde hendekten ve 1.5 metre derinlikteki sulardan geçebiliyor. Yeni nesil fırtına obüsünün mühimmat iklimlendirme bölümlerine sahip yeni taret tasarımı, tamamen elektrikli ve servo kontrollü kule takat sistemi, geliştirilmiş atış kontrol sistemi, artırılmış atış hızı ve genişletilmiş etkili menzili bulunuyor. Önceki versiyonunda yer alan elektrikle çalışan ve elektronik kontrollü otomatik mühimmat yükleme sistemi yeni nesil fırtına obüsünde tam otomatik olarak güncellendi. Kendini koruma için aynı zamanda görerek atış kabiliyeti de kazandırılan yeni nesil fırtına obüsünde Aselsan ürünü 12,7 mm sarp uzaktan kumandalı silah sistemi dahil olmak üzere birçok yeni özellik bulunuyor. BMC Savunma, Aselsan, MK ve Asfalt İşbirliği ile yürütülen proje kapsamında toplam 140 adet yeni nesil fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Ayrıca fırtına obüsünde en kritik teknoloji olan ithal motor ve transmisyon yerine 2025 yılından itibaren BMC Power tarafından geliştirilen yerli ve milli motor transmisyon kullanılacak. ...9 Ocak 2024 Pazartesi günü kamuoyunda tank paleti fabrikası olarak bilinen BMC Savunma Arifiye yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ile 6 adet yeni nesil fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.
1: Radyo Yurt FM.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti,

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma görevini Türk gençlerine emanet etmiş ve 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bizlerin görevi ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan ve dünyayı dönüştürecek bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.

Kayseri'de bir köyde yaşarken padişahımız 1. Selim'in sayesinde asker oldum. Askerlik mesleğini çok sevdim. Pek çok yer gezdim ve pek çok şey gördüm. Sonra bana mimarlık nasip oldu. Allah'ın yardımıyla çok güzel ve çok yararlı işler yaptım. Yüzlerce cami, okul, köprü, su yolu, külliye ve bina yaptım. Ama yaptığım en güzel eser Selimiye Camisi'dir. Bu cami benim ustalık eserimdir. Çok şükür çok faydalı ve güzel bir hayat yaşadım. İnşallah eserlerim yüzlerce yıl ayakta kalır ve insanlar bu eserlerden bol bol faydalanır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli

Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının üzerinden 107 yıl geçti. 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a ulaşan Mustafa Kemal Paşa burada kurtuluş mücadelesinin ilk adımını attı. Samsun'dan sonra Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'a yayılan mücadele Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşuyla sonuçlandı. Uzmanlar Samsun'un milli mücadelenin başarıya ulaşabileceğine dair umut ve kararlılığın doğduğu şehir olarak vurguluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırım

yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

Yeni yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma görevini Türk gençlerine emanet etmiş ve 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bizlerin görevi ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan ve dünyayı dönüştürecek bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.

yarışmışız. Yüzyılda yüz akıyla ne destanlar yazmışız. Ay yıldızlı bir aşk

denir. Güreşlerde şampiyon olan pehlivana ise baş pehlivan denir ve baş pehlivan altın kemer kazanır. Bu güreşlerin tarihçesi şöyledir. Efsaneye göre Kırkpınar yağlı güreşleri Türklerin 1361 yılında Trakya'ya geçişiyle başlamış. Orhan Gazi, büyük oğlunu Trakya'ya yollamıştır. Gecenin karanlığında askerler ve atlar gizlice sallarla karşı kıyıya çıkmıştır. Askerler dinlenmek için mola vermişler. Olay dilden dile dolaşmış. Bu iki kardeşin anısına her sene oradaki söğüt ağacının altında pehlivanlar güreşirler. Bu güreşlerin adı Kırkpınar olur. O günden bugüne kadar Kırkpınar güreşleri devam etmektedir. Edirne'de pehlivanlar hala Türkiye'nin en iyi pehlivanı olmak için güreşir. Kırkpınar'ın efsane pehlivanlarından biri de Koca Yusuf'tur. Koca Yusuf Avrupa'nın ünlü güreşçilerini yendi. Amerika'ya gitti. Orada Amerika şampiyonu Robert'ı da yenerek dünya şampiyonu oldu. Koca Yusuf küçük yaşta güreşe başladı. O dönemin en ünlü güreşçilerinden Kel Aliço ve Adalı Halil ile güreşti. 1885'te Kırkpınar'da Kel Aliço'dan baş pehlivanlığı aldı. Avrupa'nın en ünlü güreşçilerini yendi. Amerika'ya gitti. Orada Amerika şampiyonu Robert'ı da yendi ve dünya şampiyonu oldu. 21 Mayıs 1898 günü Türkiye'ye gelmek için New York'tan bir gemiye bindi. Gemi 4 Haziran 1898 sabahı bir İrlanda gemisiyle çarpıştı ve battı. Bu eşsiz güreşçi bu kazada öldü.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Türkmen Yurdu'nun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet Şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma görevini Türk gençlerine emanet etmiş ve 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bizlerin görevi ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan ve dünyayı dönüştürecek bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.

zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var. Çağrımız insanlığadır. Sizleri bu dili hissetmeye davet ediyoruz. Kardeşlik çağrısı.

0: Osmanlı Devleti'nden bugüne, hatta daha da öncesine dayanan bir kardeşlik bağı var dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle Orta Doğu denilen bölgede. Bu bölgeden bugün bu programı beraber icra edeceğimiz bir değerli hocamız var. Değerli hocamızın ismi Ahmet Fadlullah. Kendisi uzun yıllar önce Sudan'dan buraya geldi. Belki bir ziyaret münasebetiyle geldi, fakat sonrasında hem Türkiye'yi sevdi ve Türkiye'de uzun yıllardır bizlerle birlikte, hem bu anlamda inancımıza hem de efendim dilimize, kültürümüze hizmet eden bir güzel hocamıza dönüştü. Değerli hocam Ahmet Fadlullah, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Umarım inşallah güzel bir program olacak.
0: İnşallah.
1: Saygılar sunuyorum.
0: Eyvallah. Programımızı hocamızla birlikte götüreceğiz. Ne kadar ilerleyebiliriz bilmiyorum. Bir sınır koymadık. Belki birçok bölümü oluşacağız. Farklı konuklar alacağız programımızda. Ama ilk birkaç programımızı ben hocamla birlikte geçirmek istiyorum. Çünkü onun Türkiye'ye geliş macerası ve Türkiye'ye geliş macerasından önce yaşadığı, hem böyle tatlı sıkıntılar da diyebiliriz, zorluklar, kolaylıklar ve Türkçe'ye bu anlamda gönül vermesine yönelik yaptığı çalışmalardan bahsetmeye başlayacağız. İsterseniz öncesinden başlayalım. Siz Sudan'da ikamet eden bir üniversite hocasıydınız.
1: Evet efendim.
0: Sonra Sudan'da hatırlayabildiğim kadarıyla Türkçe'ye yoğun bir ilgi olduğunu fark ettiniz, gördünüz ve çalışmalarınıza böyle bu anlayışla start verdiniz. Ayrıca programımızın ismiyle de örtüşen bir kardeşlik hukuku vardı. Siz zaten bunu biliyordunuz. Birebir de buna şahit oldunuz, gördünüz. Bu anlamda hem Türkçe hem de Yunus Emre Enstitüsü ile tanışma maceranıza isterseniz Sudan ayağından başlayalım.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Efendim, siz dediğiniz gibi hocam, ben Sudanlıyım. Adım Ahmet Fadlullah. Bu alanda yüksek lisansım da vardı. 97 yılında üniversitede, tabii Arap olmayan olduğu için üniversitedeki öğrencilerim değişik ülkelerden, dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrenciler var. Hatta 70 ülkeden fazla.
0: Evet, evet,
1: çünkü çok, üniversitenin çok de ilginç. İsmi de Afrika Uluslar Arası Üniversitesi. Şimdi Arap olmayanlar, böyle bir merkez sadece o üniversitede vardı o zaman. Onun için Sudan'a gelip Arapça ve başka alanlarında eğitim yapmak isteyen öğrenci, orada resmi dil Arapça. Arapça öğrenmesi lazım. Bir, ondan sonra ilahiyat mı okuyacak, herhangi bir bölüm, Arap dili edebiyatı ya da herhangi bir bölüm okumak isterse tabii devam edecek. Nasıl ki Türkiye'ye gelen öğrenciler ilk olarak Türkçe öğrenecekler ya da öğrenirler. Evet. Sonradan üniversitede kendi alanında devam edecek.
0: İlk bir yıl böyle geçiyor,
1: tabii,
0: Türkiye'de.
1: Tabii.
0: Dil öğrenimiyle geçiyor.
1: Evet. Bunları niye ben anlattım? Çünkü bize gelen öğrencilerden Türk öğrencileri de vardı. Ve ben bunlarla tanıştım.
0: Evet.
1: Yani Türkiye'yi, daha doğrusu Türkiye ismen olarak geçiyor tarihimizde vesaire, ama gerçek Türk, yani canlı Türk tabiri caizse orada gördüm yani.
0: Evet, canlı
1: ve şöyle
0: Türk.
1: Çok enteresan bir şey. Aslında şöyle diyeyim, yani biraz önce hem konuyla ilgili, programın ismiyle ilgili, benim normalde Arap Dili Edebiyatı'ndan mezun olduktan sonra yüksek lisanda o alanda devam edecektim. Ama kendi kendime dedim ki bu Arap olmayanları, Müslümanları özellikle, Kur'an-ı Kerim'de öğrenmek de istiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Arapça. Ben de kalktım bunu Arap olmayanlara da bir Arapça öğreteyim ki onlar da o Kur'an-ı Kerim'de manalarını, Kur'an-ı Kerim'de öğrensinler diye. Bunun için bıraktım diğerlerini ve Arap olmayanları öğretimini yüksek lisanda orada yaptım. Ve başladım. Yani yüksek lisans aldıktan sonra üniversitede doktora da bu alanda başladım yani.
0: Evet.
1: Bu arada okutman olarak üniversitede çalışmaya başladım. Ve öğrencilerden, işte değişik ülkelerden gelen öğrencilere, ta Amerika'dan, Malezya'dan, Afrika, diğer ülkeleri, Arap olmayan Afrikalıları yani diyorum. Bunlar da geliyorlar Sudan'a. Arapça öğreniyorlar, devam ediyorlar. Bunlardan bayağı böyle işte Asya'dan ya da Avrupa'dan, Tacikistan'dan, Afganistan'dan, başka ülkelerden gelenler de var. Pakistan'dan vesaire. Türklerden birkaç öğrenci var. Ben şöyle anlatayım kısaca bunu, şey yapmak istiyorum. Odada oturuyordum. Yanıma o da, yani hocalar

0: odasında. Ondan sonra bir öğrenci geldi. Simasından belli yani, beyaz işte, böyle gözlüklü. Ama diğer öğrencilerden biraz hararetli, böyle heyecanlı, böyle gayretli bir öğrenci. Ben gördüm aslında daha önce. Ama girer girmez odaya, selamun aleyküm diyor böyle yüksek sesle. Aleyküm selam dedim, buyur dedim. Tamam mı? Ondan sonra dedi ki, ben falan hoca için geldim. Hoca yoktu dedim. Nerelisin dedim. Tabii Arapça olarak, tabii o zaman Türkçe yoktu. Türk'e baktım, bunların şimdi elinde de Diyanet'te görevli yani.
1: Evet.
0: Tamam mı? Diğer bir arkadaşı var, onun daha büyük. Şimdi Osman Gazi Üniversitesi'nde doktora şey bölüm başkanı gibi. Oturuyorlar, çay içiyorlar, işte Arapça pratik yapıyorlar. Ortamı sevdim ben aslında. Ondan sonra onları da şey yaptım. Baktım aralarında Türkçe konuşurken de o dili de ben biraz dil üzerinde çalışıyorum ya. Biraz Farsça'da vardı, İngilizce.
1: Çok kısa sürede.
0: Çok kısa sürede. Sevdim. O kardeşliği Afrika'da. Biliyorsunuz yani sömürgeden dolayı veya bir sıkıntı yaşadık.
1: Evet,
0: yani 100 seneye yakın bir sömürge vardı. Mesela Sudan'da İngiliz sömürgesi. 98 evet. sene kaldı bizde.
1: Evet, az bir zaman değil.
0: Diğer Afrika ülkelerinden Fransa, işte diğer ülkeler vesaire. Şimdi olay böyle olunca tanıdıklarım, ya ne yapsın, nasıl gideceksin vesaire. Bu konuşmalar da benim içindeki korkuyu da artıyor.
1: Arttırdı,
0: yani.
1: Evet,
0: arttırdı.
1: Evet, evet.
0: Ve bir şekilde ayarladım işte biletimi vesaire, Türkiye'ye gidip işte bir araştırma yapayım. O zaman tabii internet falan da fazla imkan da yoktu. 97 bahsediyorum yani. Geldim buraya. Çıktım İstanbul'dan, şey, bizim başkentimiz ismi Hartum.
1: Hartum.
0: Ben zaten normalde Türk Hava Yolları gitmiyordu o zaman. Vize aldım. İşte turist vizesi, işte bir aylık. 2 haftamda geleceğim. Anlar var başka milletten vesaire. Tabii içinde korku da var. Ben Avrupa'ya gideceğim. Bir daha gideceğim yerde dil de bilmiyorum. Bilmiyordum tabii. Cidde'de vardığımızda Arapça hocası münasebetiyle, yani hesabıyla, orada zaten bizim Arap milleti yani. Onlarla fasih Arapça, böyle standart Arapça tabiri caizse, pasaportumu uzattım. Havalanında indik tabii Cidde'de. Uzattım. Tabii konaklama var 11 saat. Sonradan gidecek. Uçak çıkacak. Gideceğim yani.
1: Evet.
0: Bizi yani biraz yukarıdan bakıyorlar yani.

0: beni herhalde yiyecekler yani. Korktum yani açıkçası.
1: Evet, haklısınız yani korkmakta. Yani,
0: ve içimdeki o korku arttı ki geceleyin uyuyamadım yani. Havaalanında zaten dışarı çıkmadım. Yemek de yemedim yani korkudan. Ve ertesi sabah aynı şeyi düşündüğüm şey uygulanıyor tabiri caizse. Çünkü sabahleyin anons var. İstanbul'a gidecek uçak. Şu kapıda geçecekler yolcuları diye. Bir geçtim orada sırada benden başka siyahi yok. Hep beyaz zaten. Korku tamamen had safha. Ondan sonra baktım ki o Türkler de bu ömreye gidenler, ömreciciler.
1: Evet.
0: Tabii Türkiye'de bir bilmiyorum yani arkadaşlar şimdi radyoda konuşuyoruz. Bazı hani dil beden dili biliyorsunuz.
1: Evet var. Tabii elbette şimdi, elbette. Onu gösteremiyoruz evet, haliyle.
0: Yani gösteremiyoruz. Ama Türkiye'de mesela beğendiğimiz bir şey yüzümüzle, ifademizle, tebessümle böyle yapıyoruz yani.
1: Evet, kafamızı sallıyoruz yani. Yani veya tebessüm ediyoruz.
0: Tebessüm ediyoruz. Karşında bir irisini hoş görme ya da hoş geldin gibisinden de böyle tebessüm, merhaba falan denilir. Tabii bunu sıraya geçerken de herkes bana bakarak böyle yapıyor. Yani kafa sallıyor. Merhaba manasından söylüyor bana. Söylüyordu tabii. Bizim Sudan'da kafa sallama ve böyle bir ifade bu iyi bir ifade değil.
1: Bir şey gibi mi? Yani ben sana sorarım filan.
0: Sorarım. Görüşeceğiz.
1: Görüşeceğiz gibi bir şey. Ha?
0: Aynen.
1: Tam tersi.
0: Tam tersi. Benim içindeki korku bunu bu ifadeler.
1: O iyice katmerlendi.
0: Hem de nasıl? Ya dedim bunlar ne yapacaklar beni? Ve herkes yani efendim mübalağasız. Kimin gözümün birisine iyileşirse o da kafa sallıyor. Yani tabasım da var tabii ben ama tabasımı göremiyordum yani korkudan. Evet. Kafa sallıyor. Yani görüşeceğiz manasında. Acaba uçakta beni mi parçalayacaklar bunlar? Neyse kapıya vardık ve uçağa bindik. Aynen kapı geçtikten sonra beyazlardan başka yok. Sadece ben vardım. Çünkü Türkler bunlar, ömreciler. Uçak dolu. İçeri bir girdim. Anons şeydi. Uçaktaki çalışan ismi neydi?
1: Hostes.
0: Hostes geliyor. Tabii benimle İngilizce konuşuyor. Diğerler de Türkçe konuşuyor. Ben sağa sola baktığımda millet yine böyle şey yapıyor. Halbuki bunlar bu siyahlara karşı bir muhabbet var.
1: Evet, bir sempati var.
0: Bir sempati var.
1: Evet, evet.
0: Sonradan bunu fark ettim. Hazreti Bilal. Bunlar bir de Ömre'den evet, geliyorlar evet, ya. Çok oradan güzel. Geliyorlar. Ondan sonra ya acayip korktum. Uçakta 4 saat mi, 3,5 saat mi neydi? İstanbul'a bir vardım. Eyvah ben bu işi bırakmam. Sudan'a dönmem lazım yani. Kafamda bunu
1: artık keşke şey yapmayız. Keşke uçağa binmeseydim falan
0: keşke
1: diye
0: bitmeseydim.
1: Öyle düşünüyorsunuz.
0: Ama İstanbul'a indim. Sudan'daki tanıştığım arkadaşlar, öğrenciler, buradaki onların tanıdıkları, tabii cep telefonu yoktu o zaman.
1: Evet.
0: Aramışlar sabit telefonla ve beni karşılamaya geldiler. Onların tanıdıkları. Eski Yeşil köydeki Atatürk
1: evet.
0: Havaalanı'nda.
1: Evet.
0: Bir indim. Tabii dil de bilmiyorum. Baktım her taraf tabeleler Latince. Bildiğim Latince de değil. Yani böyle Latince harfleri.
1: Evet bu anlamda o da değil.
0: İngilizce de değil.
1: Hmm.
0: Türkçe. İşte yolcular bilmem falan. Ben bilmiyordum bunları. Ya Rabbi nereye düştüm ben diyorum. Ama o beyaz arkadaşlarla işte o Türklerle takip ettim. Kapıya doğru çıktım. Ama inanın efendim birisi orada beni dokunursa
1: düşeceksiniz.
0: Kapıya bir dışarı çıktım. Tabii orada bekleyenler var. Havalandan şey uçaktan inenler. Bizim o arkadaşlarının tanıdıklarını benim ismim Arapça olarak yazmışlar. Tabii Türkçe bilmediğim için bildikleri için Arapça olarak yazmışlar büyük harfle Ahmet Fadlullah diye bekliyorlar. Böyle asıyorlar. Ben de bunları görür görmez hemen gözüme ilişti. Onlara doğru gittim. Bunlar da bana doğru geldiler. İki kişi. Bir kişi geldi benim çünkü elimde şeyi. Bir tebessüm etti. Bir sarıldı bunu.
1: O hemen arkadaş, hiçbir şey söylemeden sarıldı.
0: Sarıldı. Yani o sarılma var ya içindeki o korkuyu tabiri caizse
1: aldı götürdü.
0: Aldı götürdü.
1: Oo, çok güzel.
0: Çok rahatladım. Bir de Arapça konuştu benimle.
1: Hmm.
0: Bir tam mutavazıhane bir şekilde tebessüm ederek. Tabii Arapça olarak ahlen ve sehlen, merhaben, hoş

0: geldiğim.
1: İyi ki başını sallamamış.
0: Evet, bu arkadaş ne?
1: Sarılmadan önce başını tabii, sallasaydı tabii. Ya.
0: Geri döneceğim. Arkadaş Eser'den mezunmuş. 90'ları da orada. Şimdi İstanbul'da yaşıyor. Ya hala irtibatımız var onunla.
1: Maşallah.
0: Ondan sonra işte hoş geldiniz, merhaba falan. Ondan sonra benim elimdeki şeyini doğru
1: bavulları aldı.
0: Bavullara dışarı çıkıyoruz. Arabaların bulunduğu yere vardık. Arabası orada. Yaşlı biraz, ondan daha biraz yaşlı bir amca var. Bizi görür görmez uzaktan koşa koşa geldi. Selam verdi yandaki. Beni de sarıldı bu. Bir şeyler söylüyor. Helalde hoş geldiniz falan diyor. Adam seviyor bunu. Evet, bir misafiri geldi. Bak bunların neyi anlatıyorum. Ben sonradan 97'den beri Türklerle iç içeyim. Bunu gittiğim her yerde bunu görüyorum.
1: Çok güzel yani.
0: Anadolu'ya gittiğim her yerde mübalağasız hemen hemen Türkiye'nin tüm illerine gittim ben. Ve gittiğim her yere, gerek büyük ilçeler, büyük iller, küçük köylere, beni görür görmez adam sarılıyor ve hoş geldiniz tebessüm ediyor, kafası da sallıyor. Şimdi artık kafa sallanma dönüyor.
1: Alıştık.
0: Seviyorum bunu.
1: Yani çok güzel
0: i̇şte
1: örnek gerçekten.
0: Kardeşliğinin.
1: Yani ben dün gece program hakkında düşünürken kafamda böyle kardeşlik çağrısı isminde bir isim belirdi. Yani ne güzel bir karar olduğunu siz anlatınca anlıyorum.
0: Aynen hocam.
1: Çok
0: efendim.
1: Güzel düşünmüşüz.
0: Evet.
1: Yani tam mutabık olmuş anlattığımız
0: öyle.
1: Şeylerle.
0: Aynen. Çünkü hocam buranın ben yaşadığım şeylerini 30 seneye yakın gördüğüm kardeşlik Afrika'da bile görmedim. Yani orada yok mu? Var.
1: Olsun.
0: Ama bu farklı bir şey. Dedim ya bu arkadaş o sarılma. Diğer amcaya gelip beni sarıldığında. Ondan sonra gittim bunların evinde. Bulundukları yerde İstanbul'da. Bir hafta kaldım.
1: Evet.
0: Ondan sonra Ankara'ya geldim. Benim elimdeki diplomalarını doktora yapılıp yapılamayacağını araştırma da yaptım. Ama gördüğüm tüm muamelelerinin tamamen kardeşlerinin gösteren muamelelerdir.
1: Bu çok önemli. Bu çok önemli. Bunu şeyle de ölçebiliriz. Daha doğrusu ölçmekten ziyade. Şöyle bir üst başlık yapabiliriz buna. Biz zaten Hazreti Adem'in torunları, çocukları olmamız münasebetiyle insanlık alemiyle kardeşiz.
0: Kesinlikle.
1: Bir de aynı dinin mensubu olmakla.
0: Evet.
1: Zaten İslam kardeşiyiz.
0: Evet.
1: Zaten ileride bunlara çok sık değineceğiz.
0: Değineceğiz.
1: Konuyla ilgili ayetlerimize, hadislerimize, hatta Peygamberimizin döneminde yaşanmış ve hala yaşana gelen kardeşlik örneklerini de vereceğiz. Ama verdiğiniz örnek gerçekten çok çarpıcı. Hı hı. Sizi
0: bunu
1: tanımayan insanlar.
0: Bunu her yerde anlatmakla hem şeref de duyarım. Bir, ikincisi yani anlatırken de vücudum şey oluyor. Çünkü ben geldiğim yerden o yerde böyle bir sıkıntı, beyazlara karşı bir korkumuz var. Bunu var. Ama bunu böyle bir kardeşlik insan gördüğünde tamamen bu demek ki yok. Burada
1: evet,
0: bir kardeşlik
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Burada bir insanlık var. Ben 2016'dan beri ailemle burada oturuyorum. Sonradan doktora da İstanbul'da 7 sene kaldım.
1: Evet.
0: Hiç böyle bir kardeşlikten öte bir şey görmedim.
1: Hamdolsun. Yani bu çok olağanüstü bir durum. Yani özellikle bizim ülkemizde de yaşanması bu demek ki Allah'ın bir emri olan kardeşliği tesis ettiğimiz anlamına geliyor. Bu siz bunun en güzel örneğisiniz. Efendim birinci bölümümüzün sonundayız ve haftaya da inşallah ikinci bölümde yine Ahmet Fadlallah hocamla devam edeceğiz kaldığımız yerden. Teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.

kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var. Çağrımız insanlığadır. Sizleri bu dili hissetmeye davet ediyoruz. Kardeşlik çağrısı.

3-5 beden zayıflayın. Ama zayıflamak için şimdi bir zahmet çökün. Ocak, sen de bu ara kuruma. Çok geç kalıyorsun ha. Daha sabah çok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen El Safedi ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrar

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin

Sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma görevini Türk gençlerine emanet etmiş ve 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bizlerin görevi ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan ve dünyayı dönüştürecek bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.

0: Programımızın yayın konuğu Hasan Abbas. Hasan Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş geldin. Hoş bulduk hocam.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Benim adım Hasan Abbas. Suriyeli mesajımda Türkmenim. 4 tane çocuğum vardır. 85 doğumluyum. Halepliyim.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgelerde yoğun olarak yaşıyorlar?
1: En çok yoğun bölgesinde Halep vardır. Sonra da Homs'ta da var. Hama'da var. Yani hem de türlü Latke'de vardır.
0: Geleneksel Türkmen kültürü Suriye'de nasıl yaşatılıyordu?
1: Yani normalde yaşıyordu, hiçbir sıkıntımız yok. Ya çok rahat yaşıyoruz. Yani güzel de dillerinde, kıyafetlerinde. Yani her şey normaldir. Hiçbir sıkıntımız yok. Hiç yani çok yaşamadık bir sıkıntımız.

0: Yani gayet güzel bir şekilde Türkmen kültürü savaş öncesi dönemde yaşatılıyordu. İnşallah evet, bundan sonraki dönemde de daha güzel bir şekilde yaşatılır.
1: Allah'tan bunu istiyoruz zaten. Mesela dinimiz Sünni, mesela Türkiye Sünni ile Sünni mezheplerimiz vardır diyorlarmış. Tüm Türkmenler de Sünni derler. Alevi değilmiş mesela, şeyler ayrı ayrı değiller. Hepsini Sünni zaten. Onu tüm mezhepleri, halkların hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten dini cami gidiyoruz, namaz kılıyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Yemeklerinde hiç yani aynı. Tabii hemen hemen Antep'in gibi yakındır yani. Kültür yemekleri varmış, varmış. En çok mesela yemekler varmış. Misal örnek sanıyorum, şiş börek diyorlar mesela. Abdolma yemekler kültür çeşit vardır. Yani benzermiş yani.
0: Ben Güneydoğu Anadolu bölgesiyle tamamen aynı kültüre sahip diyebiliriz. Yani örf adetler olsun, düğünler olsun, yemekler olsun.
1: Tabii.
0: Benzer, çok benzer noktalar var.
1: Evet.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi konuşuyorsunuz?
1: Yok. Türkçe'de incelikle Türkçe konuşuyoruz. Birbirimiz ailelerle, arkadaşlar sohbet ederken Türkçe'de. Ama okula giderken çocuklar mecbur Arapça öğrenmen gerekiyormuş. Çünkü onu Arapça dili okuldayken. Ama normalde hayatta yaşıyoruz, Türkçe konuşuyoruz.
0: Resmi kurumlarda, devlet dairelerinde
1: Arapça.
0: Arapça olarak.
1: Arapça olarak konuşuyoruz, evet.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Karar nasıl aldık hocam? Onunla dolayı, savaştan dolayı, patlamadan dolayı güvenlik sorun güvenlik sorunu yaşıyoruz. Hem de Rüket'ten yani çok karar en önemli ne der hocam? Onu güvenlik sorun yaşıyoruz. Çok önemli. Çocuklar korkmaya başladı. Hem de kadınlar ağlamaya başladı. Hem de şeyler düşmüş. Bunun için mecburen yani çıktık.
0: Suriye'de iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz.
1: Hocam onundan göç nasıl başladığından dolayı güvenlikten en önemli sıkıntı yaşıyoruz. Ama patlamadan dolayı daha fazla aşırı oldu. Yani misal sen örnek sana veriyorum. Bazen köyler imha edilmişler. Bombadan sonra ne başladı? Tüm zararlar bölgeye başladı. Önceden tarımdan hiç etkilenmez. Mesela bu odayı hiç kalmadı. Hayvanlarından tüm zararları hem de bazen bir bölgede tamamen imha edilmiş tüm hayvanlarmış. Kesinlikle koyun, inek kalmadı. Bunun için de hem de ekonomikleri zayıflamış. Yani millet artık yemek yemiyor, kalmadı. Bunun için başlamışlar göçmene. Yani mecburen zorunluluk kaldı da. Bunun için çıktı.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Nasıl diyorsun? En önemli hocam onu değerlendirdik. Türkiye'den yani çok memnunuz. Çünkü Kızılay'dan. Kızılay çok destek vermiş. Kızılay İHA'dan sivil toplum merkezi STK derler. O çok bize yani tüm vatandaşları göçmen kesinlikle yani erit mırt değişen hiçbir şey yok. Çok destek verdiler. Ekmek, buğda, paketleri, kıyafetleri. Yani çok teşekkür ediyorum. Onun bu hizmetleri göçmene vermişler.
0: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Yeni meclis mesela Türkmen Meclisi kurulacak. Hem de mesela Türk Büyük Millet Meclisi milletvekili olabilir. Devlette mesela devlet memurunun yüksek bir makam alabilirmiş. Mesela valilikte, bakanlıkta. Yani onun için iyi yani iyi düşünüyoruz mesela.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladılar. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii ki o dönmeye başladı çünkü o ana vatanı önce de ben sana söyleyeyim önce de ana vatanı varmış hem de ana toprağımız. Tamam Türkiye'de o da ana toprağımız hem de önce de nerede doğmuş mesela bazen kişiler %90 Suriyelilere doğmuş Suriye'de. O mecburen ana vatanı dönmek istiyorlarmış.
0: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz ilerleyen süreçte?
1: Yeni Suriye nasıl geçeceğiz? İyi olacak, adil olacak, özgürlük çok inşallah. Güvenliği de çok en önemli. Savaştan sonra inşallah refah olacak.
0: Türkmenlerin siyasi haklarının korunduğu, Türkmen kültürünün yaşatılması için gerekli çabaların daha iyi bir özenli şekilde gösterilmesi daha sağlandığı.
1: İş sağlandı.

0: fazla onu nasıl bunu geliyoruz hocam? O özgürden dolayı. En önemli özgür. Özgür o gelince onu diğerleri hepsini tek tek bağlı olacak geliyormuş. Rafa olacak, mutlu yaşayarak yaşamak. Hem de siyasi haklarında daha fazla savunma ama önce de gelmen gerekiyormuş hocam. Özgürlük. Özgürlükten dolayı onun değerleri çok basit yani.
1: Yani savaşın olmadığı, barış ve mutluluğun olduğu güzel bir ülkede yaşamak istiyorlar.
0: Tabii hocam.
1: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlantılarınız devam edecek mi?
0: Tabii evet. Savaştan önce de bayramlaşma günü mesela gidiş geliş varmış. Hem de ziyaret varmış.
1: Yeni bayramlar.
0: Dini bayramlarında evet, hem de kurban hem de Ramazan bayramında. Onu çok gittik geldik yani. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta onu hiç yani Allah var hiç kesmiyoruz.
1: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım.
0: Önce de Türkiye Cumhuriyetlere çok teşekkür ediyoruz. Çok Allah size yani muhafaza eylesin. Çok destek vermişler millete, halklara, kesinlikle mazlumlara. Allah sizi eksik etmesin, Allah sizi düşürmesin. Allah size bağışlasın. En önemli o. Çünkü onu yaşarsınız. Hiç sıkıntı Allah izniyle zarar gelmez. Ama çok teşekkür ediyoruz. Türkiye çok hizmet etti. Göçmene kesinlikle Suriyelilere, mazlumlara.
1: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Eline sağlık.
1: Çok sağ olun.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

0: Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.
1: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1. Türkiye'de Spor.
2: Türkiye'nin önemli sporcuları. Metin Oktay, 1936-1991. Metin Oktay, Türkiye'nin en büyük golcülerinden biridir. 1936 yılında İzmir'de doğdu. 1955 yılında Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da oynamaya başladığı zaman henüz 19 yaşındaydı. Daha ilk sezonunda 19 gol atarak gol kralı oldu. Metin Oktay, 1969 yılına kadar Galatasaray forması giydi. Futbol hayatı boyunca 6 kez gol kralı oldu ve 217 gollük bir rekora imza attı. Bu rekoru 1988 yılında Tanju Çolak kırdı. Metin Oktay'ın lakabı Taçsız Kral'dı. 36 kez A milli takımda oynadı. Milli takımda 19 gol attı. Metin Oktay, Türk futbol tarihinde rekorlar kırdı. Türkiye Ligi'nde en çok golü o attı, 632. Tek sezonda en çok golü o attı, 38. Uluslararası bir müsabakada en çok golü yine Metin Oktay attı, 19. Taçsız Kral, 1969 sezonunda futbola veda etti.
3: Yurdumuzun sesi, Yurt FM.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

sanatının gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla

da bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma görevini Türk gençlerine emanet etmiş ve 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bizlerin görevi ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan ve dünyayı dönüştürecek bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.

Sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma görevini Türk gençlerine emanet etmiş ve 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bizlerin görevi ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan ve dünyayı dönüştürecek bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Aşkın Kanunu şarkısı.
1: Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider, kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.

başı vardı. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı. Akar damla damla, sel olur gider.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Köprü şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Gökben'in seslendirdiği Sevemem Artık.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz,

Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt Efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt Efendim'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma görevini Türk gençlerine emanet etmiş ve 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bizlerin görevi ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan ve dünyayı dönüştürecek bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.

sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan,

ellerin dili. Sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamil'sin, Şamil'sin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum,

Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir şukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede,

coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder.

0: bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçek.
1: Türk savunma sanayinin başarıları, yeni nesil fırtına obüsü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkili güçlerinden biri de fırtına obüsü. Kısıtlı alanda görev yapan mürettebat hiçbir zorluğa aldırış etmeden bayrağa hizmet etmenin gücüyle fırtına koparıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı gibi birçok operasyonunda yoğun ve aktif olarak kullanıldığı sahadaki en önemli ateş güçlerinden biri olan fırtına obüsü, BMC Savunma tarafından geliştirilen, üretilen yeni nesil versiyonu ile birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Saatte 65 kilometreye kadar çıkabilen yeni nesil fırtına obüsü 2.8 metre eninde hendekten ve 1.5 metre derinlikteki sulardan geçebiliyor. Yeni nesil fırtına obüsünün mühimmat iklimlendirme bölümlerine sahip yeni taret tasarımı, tamamen elektrikli ve servo kontrollü kule takat sistemi, geliştirilmiş atış kontrol sistemi, artırılmış atış hızı ve genişletilmiş etkili menzili bulunuyor. Önceki versiyonunda yer alan elektrikle çalışan ve elektronik kontrollü otomatik mühimmat yükleme sistemi yeni nesil fırtına obüsünde tam otomatik olarak güncellendi. Kendini koruma için aynı zamanda görerek atış kabiliyeti de kazandırılan yeni nesil fırtına obüsünde Aselsan ürünü 12,7 mm sarp uzaktan kumandalı silah sistemi dahil olmak üzere birçok yeni özellik bulunuyor. BMC Savunma, Aselsan, MK ve Asfalt İşbirliği ile yürütülen proje kapsamında toplam 140 adet yeni nesil fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Ayrıca fırtına obüsünde en kritik teknoloji olan ithal motor ve transmisyon yerine 2025 yılından itibaren BMC Power tarafından geliştirilen yerli ve milli motor transmisyon kullanılacak. ...9 Ocak 2024 Pazartesi günü kamuoyunda tank paleti fabrikası olarak bilinen BMC Savunma Arifiye yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ile 6 adet yeni nesil fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

0: işte ben öyle.
1: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye B2C1. Mimar Sinan.
2: Sözün sonu. Ben Kayseri'de bir köyde yaşarken padişahımız 1. Selim'in sayesinde asker oldum. Askerlik mesleğini çok sevdim. Pek çok yer gezdim ve pek çok şey gördüm. Sonra bana mimarlık nasip oldu. Allah'ın yardımıyla çok güzel ve çok yararlı işler yaptım. Yüzlerce cami, okul, köprü, su yolu, külliye ve bina yaptım. Ama yaptığım en güzel eser Selimiye Camisi'dir. Bu cami benim ustalık eserimdir. Çok şükür çok faydalı ve güzel bir hayat yaşadım. İnşallah eserlerim yüzlerce yıl ayakta kalır ve insanlar bu eserlerden bol bol faydalanır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği, Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi, Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Dünyanın kapılarından bugün de kapılarınızı bir kıymetli konuğumuzla çalmaya geldik. Kapıları çaldığımızda, çalmak biliyorsunuz bizde hırsızlık anlamında değil, kapıları böyle tıklatmak, şu şekilde vurmak anlamında. Kapılarınızı tıklattık ve dünyanın kapıları, tabii ki bu kapılar böyle şey değil, yani herhangi bir kapı değil, dünyanın kapılarını çalıyoruz. Amerika'dan Çin'e, Azerbaycan'dan Afganistan'a, efendim Fransa'dan Almanya'ya kadar, aklınıza nereye geliyorsa Afrika'dan belki Kanada'ya kadar birçok yeri çalıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulma gerekçesi ve amacı da bu zaten. Dünyanın kapılarını farklı tonlarda çalıyor ve dünyanın kapılarından içeriye Yunus Emre'nin felsefesini, inancını götürüyor. Ve orada kültürel ve sanatsal etkinlikler yapıp insanlarla, farklı kültürlerle, farklı coğrafyalarla etkileşim halinde, ilişki halinde olmamızı sağlıyor. İşte tüm bunları düşünerek bugün bu konuları daha da açabilmek için bir kıymetli konuğumuzu, bir değerli hocamızı buraya misafir ettik. Sevgili Zekeriya Gültekin hocamız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir üstadımla aynı programda, aynı platformda dünyanın kapılarını beraber çalma daveti benim için onur verici efendim.
0: Eyvallah.
1: Çok memnun oldum sizlerle önümüzdeki dakikalarda sevgili dinleyicilerimize çaldığımız kapılarla ilgili yaşadığımız hatıraları anlatmak benim için büyük bir mutluluk olacaktır.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel ve naif girişinizden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii bu güzel girişin bir altyapısı var. Niye böyle güzel bir giriş yapıyor Zekeriya Bey? Çünkü kendisi uzun yıllar iletişim sektöründe, medya sektöründe görev alan bir arkadaşımız, bir belki üstadımız, sevdiğimiz bir ayrıca kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz ve değerli bir hocamız bu konuyla ilgili. Evet. Ve Yunus Emre

0: ile tabii ki tanışıyor ve kültürel faaliyetleri yürüten bir organizasyonun içerisinde inancımızı, değerlerimizi, kültürlerimizi dünyanın birçok yerine taşıyan neferlerden biri oluyor. Tüm bunların toplamında dilerseniz sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz tanıyalım.
1: Evet, bu girizgahı kısaca geçmem gerekecek herhalde. Ben ilk ve orta öğrenimim Malatya'da, memleketim olan Malatya'da tamamladım. Sonrasında Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde İktisadi İdare Bilimler Fakültesini bitirdim. Sonrasında tabii farklı meslek dallarıyla ilgilendik. Öncelikle mali müşavirlik, sonrasında sarı basın kartlı olarak 15 yıl radyolarda ve televizyonlarda muhabirlik, editörlük ve spikerlik hayatımızın ardından özellikle son döneme doğru kültür haberciliği ve ekonomi haberciliği dalında kendimize aynı zamanda bir şeyler katıp aynı zamanda bu kültürel aktörlerle tanıştıktan sonra bu alanın gerçekten kendi kişiliğime de uygun olduğu ve aynı zamanda bu sektörle alakalı acaba neler yapılabilir, yurt dışında kendi kültürümüzü tanıtabilecek argümanlar neler olabilir diye araştırdığımda Yunus Emre Enstitümüzle tanıştım. 2012 yılıydı. Dolayısıyla Yunus Emre Enstitümüzde 2007'de mevzuat çalışmalarıyla beraber 2009 yılında artık faaliyetlerine başlamıştı. Balkanlarda ve Kuzey Afrika'da Mısır üzerinde başlamıştı. Bunları takip ettiğimde gerçekten çok farklı, tam da istediğim türden bir faaliyet alanı olarak gördüm ve buraya başvurdum. Yani mesleki hayatımın acaba buraya nasıl bir katkı sunacağını hep merak ediyordum ama kafamda bazı planlar vardı. Yaklaşık 2 aylık, 3 aylık bir bekleyişin ardından enstitümüzce kabul edildim. Enstitüye bir iletişimci olarak başladım. Kurumsal iletişim birimimizde yönetici olarak başladım. Sonrasında tabii farklı ülkelerde kültürel projelerin yürütülmesinde ve özellikle de mesleki hayatımda önemli bir kilometre taşı olan Gürcistan koordinatörlüğümle beraber sonrasında Yunus Emre Enstitümüzde çalışma tempomuzu biraz daha arttırarak ülkemiz adına, kültürümüz adına, dünyayla tanışma, etkileşim kurma adına faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur.
0: İnşallah. Biz başarılı olduğunuzu düşünüyoruz. Çünkü başarılar aynı zamanda şeyle de orantılı. Bazen anıların azlığı ve çokluğu, yani etkileşimin ve iletişimin temel göstergelerinden biri. Evet. Anılarınız çoksa gerçekten de konuyla ilgili bu sizin başarı skalanızı gösterir. Anılar çok azsa, yani demek ki etkileşim kurmadığınız anlamına gelir. Programımızın son bölümünde anılarınıza gireceğiz. Ben sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz şey yapayım bu anlamda. Diğer katılımcılardan ayrı tutayım. Nedeni de şu: öncesinde de bildiğim için kendisini, ben de aynı sektörde daha küçük çaplarda görev aldım. Bildiğim kadarıyla haber programlarından siyasi programlara kadar ciddi bir şey var. Önünüzde portföy var. Evet, onların hepsinde görevler aldınız. Evet. Daha sonra bu, hani dediniz ya, karakterimle sanki bu kültür sanat, ülkemizin tanıtımı, dünya ile etkileşim sanki benim karakterime daha uygun gibi dediniz. Nasıl karar verdiniz?
1: Bravo,
0: burada?
1: Bravo.
0: Güzel bir örnek.
1: Şimdi,
0: bence.
1: Alper Bey, şöyle bir durum var. Yayıncılık, siz benden çok daha iyi takdir edersiniz, bilirsiniz ki sürekli bir etkileşim halindesiniz. Yani işte radyoculukta sürekli yeni bir konu ve yeni bir konukla tanışma, bu beraberinde pek çok iletişimi getirme noktasında güzel bir mesleki platform. Sonrasında televizyona bakarsınız veya gazeteye bakarsınız. İşte yine yeni konularla ve yeni konuklarla röportajlar, haber yapma heyecanı içerisinde yaklaşık bir 15 yıl geçti. Ama bu hareketli yaşama ve heyecanlı yaşama bir noktada kesişen bir sektör varsa o da kültür sanat sektörü.
0: Evet, evet.
1: Sektör demek belki biraz durumu ciddi düşünme noktasına getirebilir. Böyle bir hata yapmayalım. Bizim istediğimiz Yunus Emre Enstitümüzün de isminden anlaşılacağı üzere biz gönül yapmak üzere, etkileşim kurmak üzere yurt dışında Türk toplumuyla, Türk kültürüyle, Türk edebiyatıyla yabancı kültürleri tanıştırma, bir noktada etkileşim noktası belirleme noktasında görevimizi icra etmeye çalıştık. Dediğiniz çok doğru.
0: Ben şunu öğrenmek istedim, pardon. Kestim belki ama siz sanki ben öyle anladığım gibi, yanlışsa düzeltin. Siz bir anlamda siyasetin değişkenliğinden kültürün kalıcılığına geçtiniz.
1: Evet, biraz da öyle.
0: Sanki böyle bir şey var. Bunu hissettiniz ve geçtiniz gibi.
1: Yani kültür bir yönüyle gerçekten statik bir durum arz ediyor. Yani geçmişinizle beraber sizi bekleyen büyük bir kültürel zenginlik var.
0: Evet.
1: Bu kültürel diplomasi açısından müthiş bir avantaj sağlıyor.
0: Evet.
1: Gel gelelim en önemli mesele bu kültürel zenginliği dış dünyayla tanıştırabilmek.
0: Tabii.
1: Bunu yapmak için ta böyle 1800'lü yılların 1857 olsa gerek diye düşünürüm. İlk müzecilik girişimleri oluyor Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da. Yer olarak da sanırım Almanya ve Paris'te sonrasında düzenleniyor. Buradaki temel amaç aslında uygarlıklar noktasında ve Türk toplumunun özellikle imparatorluk bakiyesi, o ümmet bilincini tanıtmaya dönük bir müze anlayışı. Ama sonrasında Cumhuriyet döneminde bu dönem dönem farklılaşmakla beraber biraz daha Türklük üzerinde yoğunlaşan ve özellikle bizden önceki Anadolu'da kurulan uygarlıkları tanıtmaya dönük bir işte müzecilik ve kültürel diplomasi anlayışı çevresinde gelişiyor. Ve 2012 yılına kadar farklı farklı alanlarda Türkiye'nin tanıtımı devlet kanalıyla yapmaya çalışılıyor ama geldiğimiz noktada Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulmasıyla beraber bambaşka bir evrim geçiriyor.
0: Evet.
1: Nasıl geçiriyor? Efendim Türkiye'yi müzelerle çeşitli alanlarda kültürünü, edebiyatını tanıtma noktasında tanıtma girişimleri o dönemin şartları içerisinde geçerliydi ve başarılı da oldu denilebilir. Ancak biz Yunus Emre Enstitüsü'nün isminden gelen bir algılayışla söylemek gerekirse, Yunus Emre ne diyor? Gönüller yapmaya geldik. Gelin tanış olalım diyen bir felsefeyi temsil eden ve bu sözleri misyon edinerek Türk kültürünü tanıtmaya çalışan bir kurum hüviyetindeyiz. Ne diyordu Yunus? Yunus ki 13. yüzyıl ortalarından 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan dönemde yaşamış bir Türk şairi, bir Anadolu bilgesi ve bir İslam mutasavvıfıdır. Anadolu Türk kültürünün inanç ve bilinç ikliminin oluşmasında büyük katkıları vardır. Tabii ki bu yolu takip eden bizler de Türk kültürünün bu zenginliğini olduğu gibi yansıtma gayesi içerisine girdik. Bizdeki temel felsefe yaklaşım budur. Ancak bunu hayata geçirirken bütün projelerimizde işte tiyatrodan konserlere, konserlerden eğitim, Türk dili çalışmalarına kadar bütün çalışmalarımıza, bütün faaliyetlerimizde bizim için önemli olan muhataplarımızla eşit mesafede olmamızdır. Muhatabımızla sürdürülebilir bir çalışma, bir etkileşim içerisinde devam etme ihtiyacı duymamızdır. Bizim felsefemizde sadece tek taraflı bakış yoktur. Sadece kendi kültürümüzü yüceltmek yoktur. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde bulunduğumuz yerde yerel kültürü de tanıtma ihtiyacı duyarız. İşte burada ayrılırız. Bizim diğer dünyadaki muadil kuruluşlardan farkımız budur. Biz kendi kültürümüzü farklı araçlarla kullanmaya çalışırız. Yani şimdi isim gitmek istemiyorum ama başka toplumların kültürel diplomasi araçları farklı yöntemleri kullanabilir. Ancak biz gönüller yapmaya geldik.
0: Tırnak
1: içerisinde söylemek gerekirse gönüller yapmaya geldik dediğimiz için hiçbir zaman bunu paraya, başka bir şeye tahvil etmeyiz.
0: Veya şeyimiz de yoktur. Hani nedir o? Gizli ajandamız da yoktur.
1: Evet.
0: Bu anlamda çok önemli.
1: Bunu muhataplarımıza kabul ettirdiğimiz, sahada da bizzat bunun çok büyük örneklerini, çok büyük yansımalarını gördüğüm için bunu gerçekten tebessümle, çok rahat, açık alında sizlere anlatabilirim. Gerçekten de Türkiye'nin kültürel diplomasi anlayışında hiçbir bu anlamda tek taraflı hiçbir çıkar yoktur. Evet, her iki tarafın rızası, her iki tarafın faydası bizim için esastır. Gittiğimiz bölgede kendimizi ifade etmekle kalmayıp, kültürel kimliğimizi anlatmakla kalmayıp, muhatabımız olan kültürü de tanımak, yeri geldiğinde kendi toplumumuza tanıtmak bizim için ayrıcalıklı bir misyon.
0: Evet, bunun ilk altını çizdiniz. Çok önemli bir nokta bu. Çok çok ciddi bir nokta. Gerçekten de bunun hissedilmesi, ki hissedilmiştir zaten. Sanırım programımızın ismiyle de örtüştü söyledikleriniz. Biz dünyanın kapılarını çaldık ve bugüne kadar belki de hiçbir yerden red cevabı almadık.
1: Evet.
0: Bu bunun söylediklerinizin bir göstergesi sanırım.
1: Alamayız çünkü

Yani bakın Alper Bey, aslında yani nereye gidersek gidelim, tabii benim görev yerim Tiflis'ti. 3 yıl bulundum. 2014-2017 ortalarına kadar orada bulundum. Ve gittiğimiz

0: katkı sunuyorlardı. Onların örneğin biz Ressamların Buluşması isimli bir program yapmıştık. Bizim Kafkasya'da özellikle Azeri kardeşlerimiz ve bizlerin yanında Gürcü kardeşlerimizin bulunması bizler için çok çok önemliydi. Üçlü bir, burada stratejiden bahsedebiliriz, üçlü bir stratejik yapıyla faaliyetlerimizi icra etmeye çalıştık. Gördük ki o faaliyetlerimizde inanın, mesela bir tane örnek verelim. Tabii, üç dilde tiyatro örneğinde tiyatronun bir kısmı, bir perdesi Gürcüce, bir perdesi Azerice, Azeri Türkçesiyle, bir perdesini de Türkçe, Türkiye Türkçesiyle oynamaya çalıştı oyuncularımız. Ve gerçekten de hem Azerbaycan, hem Gürcistan, hem Türkiye'den önemli tiyatro oyuncularımız bu projede rol aldılar. Ve orada şunu gördüm, kapanışta da çiçeklerimizi kendilerine arz ettikten sonra şunu söyleme gereği duydum. Aynı olaylara aynı refleksleri gösteren bir coğrafyadayız.
1: Evet, evet.
0: Gerçekten de anlamadığımız bir şey olsa bile aynı hissiyatı taşıyoruz. Ama buna rağmen bir Gürcü Türk olan benimle bana bahsettiği konu gerçekten beni o an çok üzdü. Şöyle diyordu Gürcü Türk olan, ben demişti 80'li yılların ortalarına kadar, yani demir perde ülkelerinin yıkılması aşamasına gelinceye kadar, o soğuk savaş döneminden bahsediyorum. Evet. Maalesef sınırın öte yanındaki Türkleri, Türkiye toplumunu, çok af buyurun, insan yiyen birileri olarak tanıyorduk,
1: Allah
0: diyor.
1: Allah.
0: Çünkü böyle anlatılmış, böyle bir imaj çalışması yapılmış o soğuk savaş döneminde. Ve ne olmuş biliyor musunuz? 90'lı yılların başlarında bizim o Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuş adlı eseri var ya,
1: evet,
0: hatırlarsınız tabii belki ki, yaşınız itibariyle, 86 yılı yapımından bahsediyorum. 1922'lerde yapılmış, roman haline getirilmiş, Türk edebiyatının önemli bir eseri Çalıkuş'u. O Çalıkuş'unu siyah beyaz versiyonunu izledik. Allah Allah, bunlar da bizim gibi insanlarmış deme noktasına
1: evet,
0: gelmişler.
1: Allah Allah, evet,
0: yani
1: bir nokta,
0: yanlış bir imaj oluşumu başkalarının dilinden başka bir toplumu anlamanın ne kadar yanlış ve aralara duvar örmenin toplumları birbirinden ne kadar uzaklaştırdığını ve gerçeklik algısının ne kadar ters yüz edildiğinin en güzel örneğidir
1: kesinlikle,
0: bu.
1: Kesinlikle.
0: Buranın üzerinden biz de tabii Türk dizilerine, Türk sinema filmlerinin işte söyleşileri, gösterimi noktasında önemli projeler gerçekleştirdik. Ve gerçekten geldiğimiz noktada bakın, özellikle Güney Amerika'dan tutun da ta Çin'e kadar, Moskova'ya kadar, aşağı kadar iniyoruz Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar, bütün ülkelerde, özellikle Güney Amerika'da Türk dizilerinin kültürel diplomasi çalışmalarına, kültürel diplomasi çalışmaları gayretine ne büyük katkı sunduğunu hepimiz gözlerimize
1: evet, görüyoruz.
0: Önümüzdeki süreçlerde gerçekten bu Türk dizileriyle, özellikle Türk dizilerini mercek altına aldık ama bundan sonraki süreçte biraz daha hız vereceğiz. Bunlarla ilgili anlıyorum ki kısa süreli yurt dışında düzenleyeceğimiz pek çok faaliyeti bu düzlemde kendi kültürümüzün bir tanıtımı, bir nişanesi olarak da tanıtacağız. Ki Çalıkuş'u bizim için şöyle önemliydi, tekrar dönüş yapacak olursam, bizim kültürel kimliğimizin unsurlarını tanıtma noktasında bence çok önemliydi.
1: Evet, elbette.
0: Ve duygu dünyamızı yansıtma açısından önemliydi. Ve buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Kültürel diplomasi çalışmaları bulunduğunuz ülkede sizin kimliğinizi oluşturur. İnsan, o topluluk sizin kimliğinizi tanımazsa ne güven duyabilir ne de orada yatırım yapabilirsiniz.
1: Evet.
0: Biz bu noktada hareketimizi yoğunlaştırdık. Çok şükür 12 yıldır bu kurumdayız ve bizden önceki arkadaşlarımız da çalışmalarını yüksek düzeyde sürdürmüşlerdir. Bundan sonra da çok büyük bir zenginlik bekliyor tanıtılmak. Farklı yöntemlerle dünya uluslarıyla bir noktada iletişim kurmak amacıyla pek çok argümanımız var. Heybemiz dolu. Yunus Emre'nin söylemiyle, biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, Hakkın evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik evet, diyeceğiz ve heybemizdekilerin hepsini dünya milletleriyle buluşturacağız. Bu konuda gerçekten de kendimize güvenimiz tamdır ve her zamankinden büyük bir gayretle çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da yoğunlaştıracağız.
1: Evet, çok yani teşekkür ediyoruz, çok güzel bir izah oldu. Bazen şöyle anlar olur, cümleleştirilmesi gereken kelimeler vardır ama

0: Onu uzun uzun anlatırsınız. Siz çok güzel özetlediniz. Öncelikle tebrik ediyorum. Yani karşımızda bir iletişimcinin olması çok büyük bir avantajmış.
1: Estağfurullah.
0: Gerçekten çok
1: sizden
0: teşekkür
1: bunları
0: ediyorum.
1: Duymak benim için daha büyük. Evet.
0: Çok güzel özetlediniz.
1: Ama şunu söylemeye
0: tabii,
1: ne olur izin
0: tabii,
1: verin.
0: Estağfurullah.
1: Şunu fark ettim. Kuruma giren ilk iletişimci bendim efendim. Onu söyleyeyim. Ve gerçekten kurumda herhangi bir, bütün arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. Tabii ki Türk dili bizim için çok önemli. Bütün okutmanlarımız büyük bir gayretle çalışmaktalar. Dil diplomasisi, Türk dili diplomasisi bütün dünyada farkını gösterecektir, gösteriyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün büyük çalışmalarıyla, devletimizin büyük katkılarıyla. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Aslında bizim için imaj işin odağında.
0: Evet.
1: İmajın en güzel vücut bulacağı sektör bir noktada, yani bir şeyi üretirsiniz ama bunu satmaktır önemli
0: evet.
1: olan. Satmak tırnak içerisinde belirtiyorum. Dünya milletlerine bir noktada kabul ettirmek, argümanlarınızı kendi rızalarıyla kabul etmelerini sağlamak. İnanın bunun yolu da iletişimden geçiyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ve bu konuda
0: doğru iletişim.
1: Evet,
0: geçiyor.
1: Doğru iletişim. Yani stratejik biraz ağır kaçacak, gönüller yapmaya geldik diyen bir misyonun temsilcisi olarak o konuda stratejik davranmalarımı bilemem. Ama strateji şunu kapsıyorsa, gönülleri kırmamak, kırmadan bir şeyleri anlatabilmekse, evet, burada stratejik davranmamız gerekiyor. Stratejik kavram içerisinde koyabiliriz bunu. Ve burada demek istediğim, özellikle basınla, özellikle günümüz iletişim koşullarında bir şekilde kendinden daha çok bulunduğu ulusun kültürünü tanıtmak, bu noktada dünya milletleriyle iletişime geçme noktasında isteği olan herkesin bence Yunus Emre Enstitüsü'ne vereceği çok çok şey var.
0: Evet, kesinlikle.
1: Evet.
0: Evet, programımız ilerliyor ve programımızın son bölümünde ne demiştik hatırlarsanız, çok güzel özetlediniz dediğim gibi. Bu özetin akabinde zihninizde beliren muhakkak yanılar vardır. Gerçi kısmen de değindiniz, bir yanınızdan bahsettiniz ama evet. dinlediğimizde böyle özellikle bizi dünyanın biliyorsunuz Suriye'den, efendim Irak'a, Irak'tan, efendim Çin'e kadar, belki Amerika'ya kadar birçok yerde programımız dinlenecek. İnternet üzerinden yayın yapılması münasebetiyle dinlenmeme gibi bir olasılık yok. Bugüne kadar yaptığımız programlar bunun göstergesi. Siz daha önce Gürcistan, Tiflis'te bulundunuz, 3 yıl görev yaptınız. Sonrasında kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde veya başlığında dünyanın birçok farklı bölgelerine gittiniz. Haliyle gitmiş olan bir arkadaşımız olarak karşılaştınız böyle tebessüm ettirici. İyi ki gelmişim, iyi ki bunlarla karşılaşmışım, iyi ki şu anılar yaşanmış dediğiniz noktalarda umuyorum ki dinleyicilerimizin yüzünde tebessüm sumaştıracaktır. Onlardan var mı? Bir demet alabilir miyiz?
1: Evet, tebessüm noktasında bilemeyeceğim. Sonuç öyle olur mu bilmiyorum ama şöyle güzel bir anı diyelim. Hani böyle bizim pek çok faaliyetimiz gerçekleşti. Bahsettiğimiz 2014 ile 17 yılları arasında. 2017 yıl arasında. Bunlardan biri beni çok etkiledi gerçekten. Gürcü Kızı Yahut İntikam adlı bir eser var. Ahmet Mithat Efendi'nin.
0: Hmm.
1: Bunun Türkçe'ye çevirisi vardı. Ancak öyle bir eser ki bu 18. yüzyıl Gürcistan'ında işte o dönemin giyimini, kuşamını, yemeğini, derslerini, müziğini Gürcistan'a has. Ahlakını, karakterini, kahramanlığını, sadakat anlayışını, ahde vefa duygusunu. Bakın hiç yabancısı olmadığımız değil mi kelimeler
0: evet,
1: bunlar?
0: Evet, tabii ki.
1: Yani işte ortaklık kesmeden, kültürel kimlik biraz da budur. Ortaklık kesmeden bazı karakter noktaları, misafirperverliğimiz, yurt sevgisi, inanın sınırlar, fark ediyorsunuz ki sınırlar aslında hiçbir şey, kültürel sınırlarımız çok daha geniş. Bunu Gürcistan'da da biz görüyoruz. Ortak noktalarımız çok fazla. Yani bu temaların işlendiği Ahmet Mithat Efendi'nin meşhur eserini Gürcü Kızı Yahut İntikamı Gürcüce'ye çevirdik.
0: Hmm.
1: Ve bunu da tanıtımını da gerçekten çok güçlü biçimde yaptığımızı düşünüyoruz. Ve oradaki yerel bir paydaş kuruluşumuz da Zakaraşvili Enstitüsü'nün ortaklığıyla gerçekleştirdik. İşin bir tarafında da Tiflis Devlet Üniversitesi vardı. Diğer taraftan evet Sudakavri Yayınevi Müdürü Tina Mamulyashvili vardı. Türkolog Tamar Albenize. Bu isimler benim için çok önemli.

0: Ve bu ta 18. yüzyıl Gürcistan'da anlatıyordu. Ancak bakın, oradaki Türk olan bana söylediği şuydu: ben şu ana kadar bu eserin varlığından bile haberdar değildim dedi kendileri. Düşünün, 150 yıllık çok da güzel bir eser ve bunu asıl aktörü konumundaki halkla buluşturamamışız şu ana kadar.
1: Evet.
0: Ve ilk defa Yunus Emre Enstitüsü vesilesiyle Gürcistan'la buluştu ve ondan sonra bu bahsini ettiğimiz Gürcü Kızı Yahut İntikam kitabı ile ilgili pek çok faaliyet düzenledik. Yani bir taş atıyorsunuz, o taşın ne kadar büyük etki oluşturacağını, evet, halkalar oluşturacağını olay gerçekleştikten sonra, kültür öyle bir şey demek ki, onu gördük.
1: Kesinlikle.
0: Bunun dışında 1596 Osmanlı Mufassal Defteri'ni gerçekten geride bıraktığımız süreç içerisinde en çok hatırladığım, haz aldığım, tat aldığım bir çalışma olarak gözlemliyorum. Sevgili hocalarımızı bir kez daha gerçekten hayırla yad ediyorum kendilerine ve bunun devamının gelmesi gerekiyor. Hocalarımızın bütün bu tip faaliyette, özellikle oradaki hocalarımızın söylüyorum sonrasında, ya böyle bir şeyler de varmış, keşke daha önce buluşsaydık, keşke daha önce buluştursalardı deme gayreti içerisindeki hallerini düşündükçe, yaptığımız işin ne kadar hayırlı işler olduğunu bir kez daha fark etmiş bulunuyoruz. Gittiğiniz ülkede, dediğim gibi, onların değerlerini gördüğünüzde, onların size verdiğiniz değeri gördüğünde, bu işin daha çok alınacak mesafe kesbettiğini fark ediyorsunuz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Benim söyleyeceklerim kısaca bunlar.
1: Evet, evet.
0: Tabii üzerinden 7 yıl geçtiği için bu anılarımızı bir şekilde belki de kitabi hale getirmek gerekiyor. O noktada
1: elbette.
0: Notlarımız da olacak. İlerleyen süreçlerde belki dinleyicilerimizle paylaşma imkanımız da olacak. Çok teşekkür ederim.
1: Biz de çok teşekkür ederiz. Evet, bugün değerli dostumuz, değerli hocamız, değerli arkadaşımız, ortalama 12 yıldır Yunus Emre Enstitüsü'nde görev yapan, kültür sanat faaliyetlerinde ciddi görevler almış ve kıymetli anılar biriktirmiş. Onlardan tabii biz birkaçını alabiliyoruz sadece ve yaptığı faaliyetlerle dünyanın kapılarını çalmış olan bir değerli arkadaşımızla, sevgili Zekeriya Gültekin'le birlikteydik. Anlattıklarından ben de, sizler de umuyorum, güzel şeyler çıkardık. Özellikle heybemizin dolu olduğunu söyledi. Bu bizim elimizi güçlendiren aslında bir özgüven unsuru. Bir yere gittiğimizde bu özgüvenle gidebiliriz. Bu heybe dolu ve bu heybede güzel şeyler var. Gelin tanış olalım diyen bir zatın sözleri var. İşi kolay kılmaya, beraber yaşamaya, beraber nefes almaya, aynı havayı soluduğumuzun inancını insanlara yönlendiren bir kurumla birlikte çalışmalarınızı sürdürün ve bir anlamda kültürün girmediği bir yere de aslında ekonomi ve siyasetin de girme ihtimalinin olmadığını
0: çok doğru
1: çıkardım ben sizin cümlelerinizden.
0: Kültürel kimliği eğer inşa etmezseniz, ya da varsa bunu yurt dışı ile, bulunduğunuz ülkelerle, topluluklarla paylaşmazsanız, sizin kimliğiniz tanınmayacaktır.
1: Tabii, ekonomik işbirliği kuramayacaksınız.
0: Biz
1: siyasal işbirliği de kuramayacaksınız.
0: Biz neden bu işi yapıyoruz? Gerçekten de hani deriz ya, kurumsal misyonlar, vizyonlar. Tabii ki burada Türkiye'ye dost insan sayısını artırmak. Evet. Ama buradaki en önemli şey Yunus Emre Enstitüsü felsefesini yaymak. Yani hem muhatabımızı bu noktada faydalandırmak, hem kendimizi faydalandırmak.
1: Neydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle? Kazan kazandı,
0: evet,
1: değil
0: evet.
1: mi? Kazan.
0: Evet, siyasi alandaki karşılığı budur.
1: Evet, kazan kazan.
0: Evet,
1: çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Çok güzel etkileşim aldık biz sizden. Enerjiniz çok güzeldi. Cümleler
0: ederim.
1: Çok değerli topluydu. Dediğim gibi bir iletişimciyle beraber olmak da bize ayrı bir has kattı. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. İnşallah başka bir programda görüşünceye dek son cümleleri sizin mesajınızla tüm dünyaya iletelim. Hoşça kalın diyelim.
0: Evet, aslında programın ismi de çok güzel. Harika bir isim. Bilmiyorum bu ismi kim koydu? Belki
1: ben koymuştum ama bir şarkıdan yola çıktım.
0: Ya ne güzel. O şarkı nelere?
1: 80'li yıllarda Yeni Türkü'nün Dünyanın Kapıları isminde bir şarkısı vardı. Oradan yola çıktım.
0: Evet,
1: ve baktım bugüne kadar bir program halinde sunulmamış.
0: Çok güzel.
1: Evet
0: ya.
1: Tam da derim, bizim misyonumuza uygun.
0: Size de yakışıyor aslında.
1: Eyvallah. Hepimize
0: sizin kapılarınız herkese açık. Bizleri olduğu gibi. Efendim, ben de bütün dünyada, bütün bütün topluluklarının, bütün toplulukların, bütün insanların ulaşamayacağımız hiçbir nokta kalmasın dercesine kapılarını çalmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün tüm gayretleri dünya milletlerine ulaşmak, huzur ve güven içerisinde bir dünya oluşturmak adına Türk dilinin güzelliğini, Türk kültürünün, Türk tarihinin, edebiyatının bütün inceliklerini bütün dünyayla paylaşmaktır efendim. Biz teşekkür ediyoruz.
1: Hoşçakalınız. Görüşmek ümidiyle.

0: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.
1: Türkçenin sesi. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

yatırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM. Sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma görevini Türk gençlerine emanet etmiş ve 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bizlerin görevi ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan ve dünyayı dönüştürecek bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.

sevgili dinleyicilerimiz, 97.8 MHz Yurt FM'de sizlerle birlikteyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin başlangıcıdır. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altında, ordular terhis edilmiş, halk yokluklar içindeyken Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkarak Türk milletinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmıştır. Yakılan bu meşale, milletimizin azmi, cesareti, inancı ve kararlı tutumuyla eşsiz bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu süreçte Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas ayrı bir öneme sahiptir. 4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu nedenle Sivas, Cumhuriyet şehri unvanıyla anılmaktadır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan etmiş ve istiklalinden asla taviz verilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip yükselmesinin ancak gençlerin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacağına inanmış, Cumhuriyetimizi ve inkılaplarımızı koruma görevini Türk gençlerine emanet etmiş ve 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Bizlerin görevi ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan ve dünyayı dönüştürecek bireyler olarak yetiştirmek.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın.

varlığa ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sizinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarla atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik

Yeni yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. 17. yüzyılda Halep Türkmen cemaatleri 5. kısım

Acurlu cemaatleri arasında gösterilen Bekmişlü'nün 1630'da 24 asker vergi nüfusu ile 29.896 adet koyunları, 1642'de de 27 asker vergi nüfusu ile 9.406 adet koyun ve 181 adet develeri vardı. Yine 17. yüzyılda Şam vilayetinde Aralık evinde tabi olan Bekmişlü mensuplarını da görmekteyiz. Bunların ise 1630'da Eburiş adlı beyin yönetiminde 24 hane vergi nüfusu ile 25.064 adet koyunları, 1642'de de Ahmet Bey'in yönetiminde 24 asker vergi nüfusu ile 10.877 adet koyunları bulunmaktaydı. Bunlardan başka 1642'de yeni ilde de bu cemaat mensuplarının

Köklü Bayadı. Bayat cemaatinden olan ve 16. yüzyılın ortalarında 61 hane, 31 gelir vergisi vergi nüfusu bulunan Belekli Bayadı'nın 1630'da 66 hane vergi nüfusu ile 42.896 adet koyunları vardı. Dolayısıyla 80 yıl içerisinde bunların vergi nüfusunda kayda değer bir artış olmadığı gibi bundan sonraki yıllarda da bir miktar azalma görülmektedir. Belekli Bayadı'nın 1642'de iki şubesi olup İvaz Bey'in yönetimindeki şubesinin 39 asker vergi nüfusu ile 7.864 koyun ve 98 adet develeri, Topal Bey'in yönetimindeki diğer şubesinin de 8 asker vergi nüfusu ile 1550 adet koyun ve 19 adet de develeri mevcuttu.

boynu kısalı avşarı. Bu cemaat 16. yüzyıl kayıt defterlerinde Gündüz Davşarı cemaatine tabi olarak gösterilmiştir. 17. yüzyıl kayıtlarında ise artık Gündüz Davşarı cemaatinden bahsedilmediğinden Avşar cemaati mensubu olarak gösterilmiştir. Boynu kısalı avşarının 1639'da Kasımbey'in yönetiminde 24 adet vergi nüfusu ile 2184 adet koyunları, 1642'de yine Kasımbey'in yönetiminde 25 hane vergi nüfusu ile 2063 adet koyunları, 1663'de 20 hane vergi nüfusu ile 2555 adet koyun ve 20 adet de develeri, 1667'de de 23 hane vergi nüfusu ile 5004 adet koyun ve 34 adet develeri vardı.

Boyniyoğunlu. 1663'te İsmail Bey'in yönetiminde Şam vilayetinde bulunan bu cemaatin 400 adet koyunu ile 2 asker vergi nüfusu bulunmaktaydı.

Bozkoyunlu. Bozkoyunlu cemaati 16. yüzyılda Beydili cemaatinin en büyük şubesi olup 1620'de bu aileden olan Atgüden Bey ile Mahmut Bey'in oğlu Bekir Bey boy beyliğini ellerinde tutuyorlardı. 1636'da yine Atgüden Bey ile Mahmut Bey'in oğulları olan Bekir Bey ve Mürsel Bey'i Beydili cemaatinin boy beyliğine

oyundu. 1630'da iki kola ayrılmıştı. Bunlardan Piri Bey'in yönetiminde olan kol, 102 asker vergi nüfusu, 100'ü evli ve ikisi bekar, 25.766 adet koyuna, Hüseyin Bey'in yönetiminde olan diğer kol da 113 hane vergi nüfusu ile 50.376 adet koyuna sahip bulunmaktaydı.

Bozcalı. Bayat cemaatinden olan bu cemaatin 1642'de sadece bir asker vergi nüfusundan bahsedilmektedir. Aynı tarihte Yeniil'de bu cemaate mensup 985 adet koyunu olan 14 asker vergi nüfusu bulunmaktaydı. Esasen Bozcalı cemaati 16. yüzyılda oldukça kalabalık olup Bayat cemaatinin boy beyliğini de 1520'de bu cemaatten Seyf. Esasen Bozcalı cemaati 16. yüzyılda oldukça kalabalık olup Bayat cemaatinin boy beyliği de 1520'de bu cemaatten Seyf Bey'in, 1536'da ise Halil Bey'in elinde bulunuyordu. Ancak aynı yüzyılın ortalarında Pehlivanlı cemaati ön plana

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşar Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

Yatırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni programımıza hoş geldiniz.

Elif Sude Akgül Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Elif Sude Akgül finalde Sırp rakibi Andrea Bokan'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Berkay Eren Avrupa şampiyonu. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Berkay Eren finalde Ukraynalı rakibini

Enes Kaplan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 58 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Enes Kaplan bronz madalyanın sahibi oldu.

Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 58 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Hatice Kübra İlgün bronz madalyanın

Sude Yaren Uzun Çavdar'dan gümüş madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Sude Yaren Uzun Çavdar gümüş madalyanın sahibi.

Atıcılarımızdan bronz madalya. Milli atıcılarımız Şevval İlayda Tarhan ile Sertaç Yıldırım, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre tabanca düet kategorisinde 3. oldu.

Altan Doğan'dan altın madalya. Milli jimnastikçimiz Altan Doğan, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Artistik Jimnastik Challenger Kupası'nda

Klasik yay erkek milli takımımızdan gümüş madalya. Çin'in Şangay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan takımımız Güney Kore karşısında gümüş madalyanın sahibi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinizi

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği, Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi, Suriye'de devrik Beşar Esad rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: hesabı gör yavaş yavaş.
1: Topraktan bedene can veren.

0: Saygılarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Mendili veriyorum, mendili hayırlıktır, aman. Aman.
1: Özür dilerim, ben bu şarkı yok.
2: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.

0: Atma yevli yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Bele güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyunla. Vefasızlar kurttan yar, şu an eder koyunla.
1: Mustafa Müzik.
0: Ağayam baş bağlaram, gözüme yaş bağlaram. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlaram. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü uyum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Mən əsinərəm, yar əsinər, bəs qıymır yatağın. Nə qoyurlar göz açaq, nə qoyurlar yatağın. Qurbanam bu çərçiyin toprağına, daşına. Çox qəriblər həsrətdir, əkməyinə aşına.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçar kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çenendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndüm. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere avdadıram.

kesedünü bir aldanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği gidiyor de bir fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şu oğlu diğer iş tutmaz aldım. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak. Hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlık.
0: Sağ olasın.
1: Mehmet Bey, sağ olasınız. Teşekkür ederim.

imansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.

0: sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen...
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

yatırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.
1: Bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.

0: unut yağmur tanesini, unut saçların rengini, gözlerin karasını, unut şarkıları, sarı defter yapraklarını, baktığın aynaların arkasını unut. Unut kahverengi fotoğrafları, adresleri unut. Rüzgarı, rüzgar deyince ağlatan saçlarını unut. Sil bütün isimleri, yak resimleri, olmasınları, olmayacakları, olmadıları unut.
1: Aylar geçer, günlerimin üstüne

yoksun, yokluğunu unut. Bak gitmişin, gitmelerini unut. Varsın keşke desin bir ses içinden, keşkeleri unut, oysaları unut. Gözlerini unut, bu şehri unut. Kor gibiyken içimde, kendin gidip beni burada kor.

unut unuttuğun, ıslak incir taneleri, zeytinin rengini, ekmeğin buğusunu, sen mi geldinleri unut, unut işte, unutmak en iyisi, unut iyisi. Unut, yıldız yıldız, İstanbul İstanbul, akşam akşam, yavaş yavaş, şarkı şarkı. Nasıl diyorlarsa, nereye koyarsın böyle bir aşkı, öyle unut.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.